Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Neşet Ertaş'tan alınan bir türküyle başlıyoruz. Aşkım beni deleyledi. İbrahim Can sizlerle.

Seheryeli Kasım Özer'den alınan Hayli Demdir Yardan Cüda Döşeli Tunceli türküsüyle devam ediyor Süleyman Yıldız sizlerle.

İsmail Kuloğlu'ndan alınan Söylenirsin Gezersin de Yaban Ellerde İzmir türküsünü Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz.

Mustafa Savaş'tan alınan bir Şanlıurfa türküsü dinleyeceğiz. Ahmet Turan Şan'dan. Kara köprü narlıktır, havar dile dile. Güzellik bir varlıktır, öldüm dile dile.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Bülbülün Kanadı Sarı, Çimen İpekçi sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Vuran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'le İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Bula Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu Mula Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için re'sen soruşturma başlattığını bağlamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki

ki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'yi ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe tesislerdeki incelemeleri sırasında

yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail, bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.'si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Ankara'nın Polatlı ilçesi bu yıl 5.'si düzenlenen uluslararası Gordion yarı maratonuna ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gordion'daki Midas Tümülüsü önünde başlayan yarışta sporcular 10 ve 21 kilometrelik genel klasmanda ter döktü. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: ...11 Mayıs 2026 Pazartesi günüyle başlıyor yeni hafta. Günaydın efendim, hoş geldiniz yeni bir haftaya, yeni bir güne, yeni bir birlikteliğe sizlerle birlikte başlangıç yapıyoruz. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de dinlediğiniz TRT Türkü'de sabah programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepimiz için sağlıkla, huzurla geçireceğimiz yeni bir hafta olsun. Programımızın içinde bulunacağımız saatleri içinde keyifli dakikalar diliyoruz. Programı bugün sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Ebru Dezgahçı sesimizi iletiyor. Mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz sizleri. Dediğimiz gibi hepimiz için güzel bir birliktelik olsun. Anadolu'nun pek çok yöresinden türküler sizler için seçildi. Onlardan biriyle başlayalım. Bir Kerkük türküsüyle bugün selamlayalım istiyoruz sizlere. Mehmet Özbey'in Abdülvahap Said'den derlediği türküyü Azize Gürses söylüyor. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz azye, sabah namazından gelir.

Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, öptüm, sevdim, helalleştim, yanıyorum, yanıyorum hele. Efendim Kubat'la devam ettik, saatler 7.17'yi gösteriyor, yeni bir gün, yeni bir hafta karşılanıyor. İstanbul'dan yayınımız başladı, radyolarını yeni açanlara bir kez daha günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim, hepimiz için güzel, keyifli bir gün, bir hafta olsun. Birbirinden güzel türküler eşliğinde geçecek olan bir 3 saatlik zaman dilimi sizlere vaat ediyoruz ve sözünü veriyoruz elbette. O güzel türkülerden biri de Orta Anadolu'muza ait Ali Çöke'den Ömer Şan'ın derlemiş olduğu Neşet Ertaş'ın sesinden Bağa Gel Bostan'a Gel, Dile Gel Destan'a Gel, Anan izin vermezse yalandan hastalan gel. Bağ ayrı, bostan ayrı, olamam dosttan ayrı, İnsanoğlu yaşar mı kalsa nefesten ayrı?

şöyle bir Karadeniz esintisi dedik. Rize'den Hasan Sözeri'den alınan türküyü dinledik. Sanatçımız sizler için seslendirdi. Adile Kurt Karatepe, Tabancamın Sapını. Karadeniz'den ayrılmıyoruz çünkü şimdi Yaşar Bildiren söylüyor. Nanni nanni ya da haydi gidelim.

0: Yol durumu.
1: ...11 Mayıs 2026 Pazar günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. Akyazı-Dokurcun yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında Susurluk-Balıkesir istikameti yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapalı, ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçiler

sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışması nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor ve Hopa-Borçka-Artvin yolunun 38 ile 45. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde yapılacak olan yol şevit çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.

Gara gözün ay badam, mene gelsin gadan. Azerbaycan'dan Huşenk Azeroğlu'nun Şenel Önaldın'ın derlediği türküsünü Sabahat Aslan'dan dinledik. Sevgili Sabahat Aslan'ın da zaman zaman bizlerin programında beraber olduğumuzu biliyoruz. Bu sabahlarda kendisi Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sizlere bu programdan TRT Türküsü'nde sabahtan canlı olarak sesleniyor. Biz bir günaydın merhaba diyelim. Belki kendisiyle birlikteyizdir. Hepimiz için güzel bir hafta dilekleriyle devam ediyoruz efendim. 7.37 oldu saat. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Pek çok dinleyicimiz sosyal medyada yerini aldı bile. Facebook'ta, X, Twitter, Instagram'da TRT Türkü sayfasında öyle güzel paylaşımlar var ki lütfen devam ediniz. Elbette her zaman olduğu gibi yeni dinleyicilerimizi de bekliyoruz. İmkanınız varsa, sosyal medya kullanıyorsanız buyurun diyoruz, TRT Türkü sayfasına mesajlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz efendim. Şimdi Azerbaycan'dan bir

Güzel türkü daha geliyor. Bu kez kaynak kişi Zahbur Takızade, seslendiren sanatçımız Zehra Ganioğlu. Ay saçı burma, uzakta durma, gel ay sevgilim boynunu vurma. Bağda duman yeri var, kaşta keman yeri var. Yârim benden incimiş, dinip danışmayır, duman yeri var.

Koro'mu sizler için seslendirdi. Orta Anadolu'nun bu sevilen türküsünü Pınarbaşı Burma Burma. Yöre ekibinden Emin Aldemir ve Behçet Bostan'ın derlemiş olduğu türküydü. 7.46 oldu saatimiz. Yeni bir günün sabahında ilerliyor dakikalar, zaman. İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz TRT Türkü frekansından. TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Yeni günü karşılayanlar, programımıza yeni katılanlar, günaydın bir kez daha. Hoş geldiniz diyelim ve Yozgat'ın türküsüyle devam edelim. Yöre ekibinden Süleyman Sökmen'in derlediği türküdür. Sizler için Sevcan Orhan seslendiriyor. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüğe binmem.

Sanatçımız Ali Rıza Gündoğdu'yu Tokat Reşadiye'nin türküsünde dinledik. Müdür Bey'in Yeşil Kürkü. Saatler 7.54'ü gösteriyor. Yeni günün sabahında İstanbul'dan programımız TRT Türkü'de sabahın yavaş yavaş ilk bölümü sona eriyor. Çok az bir süre kaldı istekler zamanına. 8'de hava tahmin raporunu okuyoruz. Ve hemen sonrasında sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin iletilerini, mesajlarını değerlendirmeye başlıyoruz. Armağan etmek istediğimiz türküler var, birbirinden güzel. İşte onlardan biri. Dinlemeye başladınız. Gülşen Kutlu Neşet Ertaş'ın türküsünü okuyor. Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı?

0: Hava durumu.
1: Bakalım yeni haftanın ilk gününde yurt genelinde hava nasıl olacak tahmin raporuna göre. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'da Konya ve Karaman hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Çanakkale 23, İstanbul 24, Kırklareli 25, Sakarya 27, Afyonkarahisar 24, Denizli, İzmir 30, Muğla 27, Adana 31, Antalya 23, Burdur 26, Hatay 29, Ankara 22, Eskişehir 26, Konya 25, Nevşehir 24, Bolu'da 24, Düzce 26, Kastamonu 22, Zonguldak 20, Amasya 27, Artvin 25, Samsun 17, Trabzon 19, Erzurum, Kars'ta 19, Malatya 24, Van 18, Diyarbakır 27, Mardin ve Siirt 26, Şanlıurfa 29 derece.

Sümer Ezgü ile ikinci saatin istekler saatinin açılışını yaptık. Efendim saatler 8.04'ü gösteriyor. Yeni gün 11 Mayıs 2026 Pazartesi, yeni haftanın ilk günü. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Şimdi sosyal medyaya dönelim, sizlerin birbirinden güzel paylaşımlarını dile getirmeye başlayalım. Armağan etmek istediğimiz çok güzel türküler var. Sizlerin istekte bulunduğu türküler, sanatçılarımız var. Hepsini değerlendirmeye çalışalım son iki saatimizde. Murat Odabaşı'nın satırlarıyla başlıyoruz Facebook'tan. Diyor ki farklı farklı açan çiçekler gibi renk renk motif motif Anadolu'dur türküler. Vakur ve ağır adımlarla Ege'de zeybek, kıvrak hırçın ama bir o kadar da dertli çalan kemençe eşliğinde horon olur Karadeniz'de. Ciğerden gelen feryat ile Orta Anadolu'da bozlak, uçsuz bucaksız yankısıyla Doğu ve Güneydoğu'da uzun hava türküler. Günaydın, mutlu sabahlar. Yeni gün ve yeni haftaya başlarken İstanbul Avcılar'dan kıymetli ekibinizi selamlıyorum muhabbetle. Sazın telinde hayat bulan, sözün yoldaşı olan türkülerin ruhumuza kattığı dinginlikle yeni günü karşıladığımız, ezgilerin yayıldığı hoş esintilerle güne keyifle başladığımız harikulade güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Hazırlayıp sunan ve alıcılarımıza ulaştıran siz müstesna ekibe canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sıraya alacağınız bir türküyü sizlere ve tüm türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum. Çok teşekkür ederiz Murat Odabaşı. Gönlünden dökülenleri yine kaleme aldı. Sağ olsun, var olsun. Dinleyenlerimiz dediğimiz gibi Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasından ulaşmaya başladılar. Hızlıca istekleri okuyoruz. İskenderun'dan kıymetli dinleyicimiz diyor ki Avluk Yaylası'ndayız. Öyle güzel bir yayla havası var ki keşke sizler de o mis havayı içinize çekebilseydiniz. Çok teşekkür ediyoruz. O kokular, o güzel çiçeklerin kokuları buraya kadar ulaştı sevgili Meryem Dingil. Ailesine, sevdiklerine armağan etmek istediği bir türkü var. Diyor ki beklerim selamın türküsünü çalarsanız çok mutlu olurum. Hemen sırayı alalım sizler için Sivas Kangal, Karasuver Köyü'nün Muzaffer Şahin'in türküsünü Gülhan Aksoy Karahancı'dan sizlere sunalım. Beklerim selamın seher zamanı. Ilgıt ılgıt esen yelinen gönder. Engel olursa dağlar dumanı, mektupla geç kalır, telinen gönder.

Salın da gel, meydan kız görsün, Serpil de gel, düşmanlar ölsün. Kayseri'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküsünü Orhan Akalmaz'dan dinledik. Saatler 8.12'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Efendim şöyle bir Instagram'a dönelim bakalım hangi dinleyicilerimizle beraberiz bu platformda. Diyor ki sevgili Şengül Ekinci Antalya Kemer'den, program müthiş başladı. Efendim herkese bu güzel program gibi harika bir gün, harika bir hafta diliyorum. Havalar gibi sıcacık olsun yüreklerimizde, inşallah kolay gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Şengül Ekinci'ye. Yazdıklarındaki enerji bizlere de geçti, sağ olsun, gönlüne sağlık. Osman İnan Ankara'dan bizlerle birlikte, Ali Cengiz huzurlu sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Bir başka dinleyicimiz Mehmet Turan, hayırlı sabahlar Yakacık'tan sizlere selam gönderiyorum. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum bu güzel türküleri bizlere dinlettiğiniz için. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan sıradaki türkü oğlum ve müdürümüz Ayhan Güçlü'ye armağan olsun. Edirne'den Gülten Kaymak her zaman olduğu gibi bizleri sevgiyle selamlıyor. İsmail Eteşken Safranbolu'dan, Karabük'ten dinleyicimizdir. İsmail Yalabık, saygılar, selamlar Berlin'den herkese. Sevgiler diyor, iyi yayınlar dilekleriyle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey'e. Berlin'den bir başka dinleyicimiz var. Sevgili Suna Koçak da övgüleriyle, sevgileriyle yine yerini aldı sosyal medyada mesajlarıyla. Acıbayam Kelekçi'den günaydın Hatice Ünal, bu da sizin iletiniz. Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden yazıyor Emin Akgün. Bütün çiftçi arkadaşlarımıza armağan olsun bugün türküler. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden radyosu açık olan arkadaşlar, kocaman selamlar sevgiler. Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden dinleyicimiz Şair Korelli yazıyor. Selahattin Özdemir, hayırlı yayınlar diliyorum Niksar Yeşilkaya Köyü'nden. Ve Müjgan Kızılkaya, günaydın sevgili TRT Türkü ailem, radyom, sağlıklı bir yaşam dileğiyle herkese. Erzincan Kemaliye'deki yakınlarıma, Kütahya Çiniciler Çarşısı esnafına, Almanya Hagen'deki kızıma ve kemer altındaki oğlum yiğitler için, yiğiter için sıradaki türküyü armağan ediyorum. Kocaeli Darıca'ya İlhami Uyar'a gönderelim. İzmir Buca'ya Ahmet Uzal'a ve kıymetli ailesine de armağan olsun. Fethiye'den Bayram Gökçen çocukları için istiyor. Önce eşi Arife Hanım ve çocukları Cem Gökçen'le Fikriye Gökçen'e sıradaki türkümüzü armağan ediyor. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den yazmış. Torunları Milan ve Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım ve bütün TRT Türkü dinleyicileri için güzel türkülerinizi bekliyoruz demişler. Efendim Elazığ'da dinleyenlerimiz var radyolarının başında her sabah olduğu gibi. Demiray ailesi, Okyar Bey, Sevilay Hanım, Gökhan oğulları, onlar için de armağan olsun. Sanatçımız Gülcan Kaya'nın sesinden leblebi koydum tasa diyor Gülcan Kaya.

Adana yollarında dedik Hasan Özel'in yorumuyla birlikte saatler 8.21'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Instagram'dan okumayı sürdürüyorduk iletileri. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu arada türküler dinlendikten sonra ayrıca bir de teşekkür iletileri var. Güzel gönüllerinize sağlık, var olun. Ali Cengiz huzurlu sabahlar demişti. Yaşar Tan Doğan da bizlere katıldı. Balıkesir Edremit'ten sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta olması dileğiyle bugünkü türkülerimiz bütün dostlara gelsin. Huriye Özenli'den selamlıyor. Sizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Adana'dan kıymetli dinleyicilerimiz sevgili Selahattin ve Yıldız Erzi çifti yeni yayın haftasında sizlere başarılar diliyoruz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Alparslan Can Türk, Giresun Esbiye Şehit Sezgin Burak Can Türk Ortaokulu'ndan tüm TRT Türkü dostlarına selamlar, sevgiler. Okulumuz öğretmenlerine ve öğrencilerimize armağan olsun sıradaki türküler. Güray Yılmaz'ın mesajını okumuştuk. O da sıradaki ezgilerden birine ortak olmak istiyor. Efendim Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan Emine Demir Atamar güzel bir hafta olsun diyor. Bu arada Serkan Bey demiş ki Galatasaray'ımızı da tebrik ediyoruz. Efendim şampiyonluğu aldı Galatasaray bu yıl. Biz de tebrik edelim takımımızı. Hakan Kılıç İstanbul'dan sevgiler. Herkese iyi bir gün olsun, iyi haftalar. Bartın Kozcağız'dan yazmış Kasım Baştürk. İyi bir hafta olması dileğiyle Edirne'den Kars'a sesimizin ulaştığı herkese türküler kadar güzel bir gün olsun. İlhan Mehter Zonguldak'tan selamlar, sevgiler. Yine yeni bir haftaya TRT Türkü ile başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Herkesin bütün haftası günü sevgiyle huzurla geçsin. Ve Tekirdağ Çerkezköy'den Sedat Atay'ın selamları var. Tekin Kolu Çolak Ankara'dan günaydın demiş. Annem Döne Kolu Çolak için sıradaki türkülere ortak oluyorum. Bir türkü isteği var. Zamanımız yeterse efendim, neden olmasın. Vahiy Satılmış Almanya Dortmund'dan değerli TRT Türkü ekibi. Hoş geldiniz diyor, sefalar getirdiniz. En kötü günümüz böyle olsun, kolaylıklar diliyoruz, Allah'a emanet olun diyor Vahit Bey. Çok teşekkürler Vahit Bey, sıradaki türküler size de gelsin. Harun Bey Siirt'ten yazıyor. Ertuğrul Şamlı Manisa'dan iyi haftalar dileğiyle Manisa Yunt Dağı'ndaki tüm çiftçilerimize armağan olsun. Fethiye'den günaydın demiş bir dinleyicimiz, lütfen kendi isimlerinizi de yazınız. Kızım Nisa ile okul yolundayız, kalbimiz sizinle. İyi dersler sevgili Nisa ve bütün öğrencilerimiz, kolaylıklar dileğiyle. Hemen Meltem Doğan ona kulak verelim. Hareketli bir Kayseri türküsüdür. Erkilet güzeli bağlar bozuyor.

Erzurum'dan bizi selamlıyor Durak Çağatay. Osman Aksungur Instagram'dan yazmış, bir Neşet Ertaş türküsü istiyorlar. Zeynep Öztürk, hayırlı sabahlar, günaydın Zonguldak Gökçebey'den. Aileme ve sizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan duygularımızı dile getiren en güzel ezgilerden birini eşim Hasan Bey'e, uzman doktor Kübra Nur kızıma armağan etmek istiyorum diyor. İşte sizler için şimdi Mehmet Demirtaş Kırşehir'in Neşet Usta'nın türküsünü okuyacak. Kesik çayır biçilir mi?

Entarisi dımdım yar, gelir diye umdum yar. Yaslıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Sivas'ın türküsünü Osman Şan'dan Ömer Şan'ın derlediği türküyü sizler için Güler Duman seslendirdi. 8.34 programımızın 1,5 saati geride kaldı. Önümüzde 1,5 saatlik bir zaman dilimi var. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. TRT Türkü'de sabah programı yeni haftanın ilk günü 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında devam ediyor. Şimdi sosyal medyaya dönelim. İsmini ilk kez okuyacağımız dinleyenlerimiz var. Belki programımızın sürekli dinleyicisiniz ama imkanınız varsa lütfen yazın. TRT Türkü ailemizin ne kadar büyük olduğunu hep birlikte görelim. Hayırlı sabahlar diyor Samsun Terme'den Vedat Küçük. Ben sizden Çift Jandarma türküsünü istiyorum. Bu türküyü tüm sevdiklerime ve şoför arkadaşlara armağan ediyorum. Hemen sırayı alıyoruz Vedat Bey. Hoş geldiniz diyelim beraberliğimize. Isparta Yalvaç'tan yazmış Mahmut Üstündağ, Yasin Alkan Uşaklıoğlu günaydın diyor. Süleyman Sakallı, Aydın Bozdoğan'dan selamlar. Kekliği Düzova'da avlarlar türküsünü çalarsanız çok mutlu oluruz diyor. Hemen şöyle bir bakalım süremize. Sözünü vermeyelim ama çalabilirsek de sizlere armağan etmiş olacağız. Hacı Ayaz Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden Enver Çetin yazıyor. Portakal'ın başkenti Finike'den selamlar. Eşim Şengül Çetin'e ve şahsınızda tüm TRT Türkü ailesine türkülere armağan ediyoruz. Hasan Cengiz günaydın diyor. Sıradaki türküyü arkadaşları için istemiş Hayrettin Tizlak, Yekta Metin, Özcan Keleş, Arif Cebeci, Durali Cengiz ve Mehmet Kara için gelsin diyor türküler. Refahiye'den Hacı Tosun yazdı. Sıradaki türkümüzü istiyor. Rençber Hasan Özkan, İstanbul Çekmeköy'den tüm türkü dostlarımıza selam olsun. Eğer repertuarda bir Ordu Mesudiye türküsü olursa mutlu oluruz demişler. Ordu Mesudiye Güvenli Köyü halkına armağan edecek dinleyicimiz. Sıradaki türküleri seçen dinleyenlerimizden Güney Sınır'dan Mustafa Bey yazıyor. Diyor ki bugün akşama kadar TRT Türkü'deyiz. Emirdağ'ın türkülerini istiyoruz. Emirdağ yöresinin türkülerini mümkün olursa diye sormuşlar. İzmit'ten Hakan Yeşil ve Nevin Keklik İzmir'den selamlar. Sağlıklı, mutlu, bereketli, güzel bir hafta diliyorum ve TRT Türkü dostlarımıza armağan ediyorum güzel ezgilerinize. Efendim şimdi dinleyicimiz Vedat Küçük'ün isteği üzerine Meryem Şen Ocak seslendirecek Artvin'in bu güzel türküsünü. Çift Jandarma geliyor.

Kekliği düz ovada avlayalım, kanadını çam dalına bağlayalım, şıkıdım şıkıdım oynayalım. Efem hareketli türkülerle, bu güzel ezgilerle yeni bir haftanın başlangıcındayız. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçireceğimiz yeni bir gün, yeni bir hafta olsun. Saat 8.44'ü gösteriyor İstanbul'dan yayınımız. Tüm güzelliğiyle sürüyor Mersin Silifke'den. Bir türküydü sizler için Vedat Bağcı okudu. Gelen dinleyenlerimizin istekleri de bir bir karşılanıyor. Efendim başka kimler var? Rençber Hasan Özkan demişti ki bir Ordu Mesudiye türküsü olursa çok mutlu oluruz. Hemen sıraya aldık efendim, merak etmeyiniz. Bir başka dinleyicimiz İsmail Özdemir, İstanbul Radyosu yayın ekibini selamlıyorum. Şu anda Tekirdağ'da sizleri dinliyorum. İsmail Bey merhaba, çok teşekkürler efendim övgünüz için. Çanakkale'deki kızım ve torunum için istiyorum ben de türkülerimizi demiş dinleyicimiz. Trabzon'dan Çaykara'ya armağan olacak sıradaki türkü. Güzel bir Ayvalık sabahından herkese merhaba demiş İbrahim Kaboğlu. Tuncel Erol Eskişehir'den bizleri dinliyor. Denizli'den Yunus Şen Ocak, Musa Özçelik pek çok TRT türkü dinleyicisi için istiyor. Denizli Tavas'tan takipçimizdir. Kayseri Develi'den Erdem Gültekin. Diyor ki dinleyicimiz Meral Özhan, Gülsefa Canbolat, Nesrin Ilıçak, Sende Kara Şahin, Hatice Okur için olsun diyor. Van'dan selamları var dinleyenlerimizin. Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden Recep Utma ve Mustafa Akbayır Eskişehir'den merhaba. Selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü eşim Fatma Hanım ve tüm annelerimize armağan ediyorum. Şimdi sevgiyle anacağımız çok kıymetli bir isim Kamil Sönmez'in sesinden Ordu Mesudiye'nin, Cengiz Dilaver'den Tuğrul Şan'ın derlediği türkü gelsin. Eminem pazar mısın? Şeftali satar mısın? Şeftali şöyle dursun, benimle kaçar mısın? Diyecek sanatçımız ve ardından Hayri Yaşar Karagülle ile Karadeniz'in ezgilerine devam edeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, Sevda Olmasaydı dedik Münevver Özdemir'le birlikte, Nar Tanesi diye seslendik. Saatler 8.57'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi dinleyeceğimiz Diyarbakır'ın Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküsüyle 3. ve son saatimize geçiyoruz. Ali İbicek söylüyor. Makaram sarı bağlar, kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyem, Asyem karalar bağlar.

Gide gide kundurama kum doldu bir Bartın türküsüydü Muzaffer Özden'den. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküyü dinledik Fatma Türkan Yamacı'nın sesinden. İşte bu türküyle birlikte üçüncü ve son saatimizdeyiz. Efendim okuyacağımız iletiler var, armağan edeceğimiz türküler var. Beraberliğimizi paylaşan pek çok dinleyicimiz var. Sıradaki türküye ortak olan Önder Tokur hayırlı haftalar, iyi haftalar diliyorum demiş. Bir başka dinleyicimiz Keziban Kafalı Burdur'dan, bugün eşimin doğum günü, ona bir türkü armağan etmek isterim diyor. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan yazmış. Kütahya'dan Zeki Gül, Muz Diyarı'ndan Anamur'dan Naim Bostan. Serpil Demirci günaydın, hayırlı sabahlar Kocaeli İzmit. Ve Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten selamlar Trabzon'daki akrabalarıma. Yeğenim Melih Kumpas'a ve oğlu Mustafa Kumpas'a sizlere armağan ediyorum. Efendim başka dinleyenlerimiz de var. Yurdumuzun dört bir köşesinden bizlere ulaşıyorlar. Kayseri'den Meriç Dezgahçı ve eşi Mustafa Dezgahçı için de sıradaki türkümüzü sunalım. Zeynep Başkan söylüyor, Aslan Mustafa'm.

armağan ediyoruz. Emin Okur günaydın, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar, selamlar diyor dinleyicimiz. Bizden de diyelim, türkülerimizi armağan edelim. Efendim, sıradaki türküyü seçen pek çok dinleyicimiz sabah 7'den bu yana TRT Türkü sayfasına yazıyor. Facebook, X, Twitter, Instagram'dan o dinleyenlerimiz kimler? Necati Sönmez Zonguldak Ereğli Çiğdemli Köyü'nden yeni bir güne, yeni bir haftaya merhaba diyor. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan yazmış. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon.

Atlı Pervane Köyü'nden Kazım Ülgü yazıyor. Yeni bir haftaya yine türkülerle başladık. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden türkü dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Serap Çölkuş'u günaydın demiş. İstanbul Pendik'ten yazıyor Salih Akoba. Mevlüt Koç bizim Giresun Tirebolu Ataköy'den dinleyenimizdir. Yusuf Öztürk Kayseri Develi'den, Behiye Özgür Uşak Karahallı'dan. Sıradaki türkünüzü eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü sakinleri için ben de istiyorum. Yozgat'a gönderelim Nevzat Akıya ailesine. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan bizi dinliyor her zamanki gibi. Kayseri'den Bekir Gültekin, Zonguldak Çatal Ağzı'ndan Remzi Demirci ve Emin Palapaşa armağan etmek istemiş. Ali Yöntem yazıyor, Bucak'tan selamlar, sevgiler sunuyorum. Sıradaki türküler bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Van Erciş'ten Osman Çokyaman ki birazdan ilerleyen dakikalarda Van türküsüyle sizleri buluşturacağız. Sinop Boyabat'tan Aziz Aydınlı, Ergun Aktaş hoş geldiniz demiş Ordu'dan. Abus Bakır Hatay Antakya'dan ailesi için bir türkü bekliyor. Erol Çelik Zonguldak Karaelmas diyarından selamlar diye yazıyor ve Mustafa Ayla Aydemir de Ordu Fatsa'dan bizlerin dinleyicisi. Efendim bir dinleyicimizin daha ismini okuyalım. Bayram Ermiş hayırlı sabahlar diyor. Sinop Durağan Dereli Köyü'nden ben de sizlerle birlikteliğim demiş. Hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki türkümüzü armağan ediyoruz. Elif Buse Doğan söylüyor Erzurum Ovaları'nı.

İzzet Altınmeşe'yi Sarıkamış yaylalarında, Kars Sarıkamış'ın bu güzel türküsünde dinledik. Şimdi onlar bir zamanlar ayrılmaz ikiliydiler, ikisinin düetlerini çok severek dinledik. Bir türkü de belki Sakkale'den gelsin, giderem Yemen'e ben diyelim.

Efendim yurtseven kardeşler, sevdalıyım, sevdalı dediler. Bir programımızın daha son yarım saatlik dilimine yavaş yavaş gidiyoruz. İstekler var okuyacağımız, dinleyeceğimiz türküler var. Turan Akman Erkılıç diyor ki günaydın TRT Türkü'de sabah. Geç kalmışım biliyorsunuz Ankara'da Hacettepe'de tedavi görüyorum. Süreç yoruyor, hoş görün derim. Estağfurullah efendim, şifa diliyoruz sizlere. Demiş ki dinledikçe türkünün ait olduğu yöreye gidiyorum. Doğası, insanı, kültürü çağrışıyor zihinde. Dalıyorum, anılarım var o yörelere ait. Ah benim güzel türkülerim, Karadeniz'de gürül gürül Kazım Koyuncu, Urfa'da sesi güzel, Denizli'de özel gönlüm, Anadolu'da Neşet Usta, Maraş'ta Mahsuni, Erzurum'da Sümmani, Can Erzincan'da Aşık Daimi. Efendim sizin için bugün Neşet Usta'nın türkülerinden birini armağan edelim, bir kez daha şifa dileyelim. Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden selamlıyor herkesi. Seçil Kamber güzel bir hafta dileğiyle günaydın, merhaba. Maksut Tanış İstanbul Ümraniye'den hayırlı yayınlar diliyorum. İzmir'den Maya Türköz günaydın, mutlu sabahlar, sevgiler hepimize, güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Ufuk Erdem Ankara'dan merhaba. Efendim Durak Çağatay'ın iletisini okumuştuk. Bizi Erzurum'dan selamlar her daim. Tevfik Şentürk günaydın, iyi sabahlar dostlar, Akçaabat'tan sevgiler. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden. Davut Güleç Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz. Cabir Şahin Kayseri'den. Adem Öcal İstanbul Esenler'den. Şaban Dinç Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ Etekleri'nden. Herkese selam olsun. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan. Leyla Çabuk İstanbul'dan bugün selam göndermiş. Ordu'dan aslında bizlere hep yazar. Yılmaz Yüzer diyor ki güzel bir Ankara sabahından sıradaki türküyü Bitlis Adil Cevaz'a ve tüm sevdiklerime günaydın mesajıyla iletmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve hep birlikte sıradaki türkümüze kulak veriyoruz. Onu şan sizler için seslendiriyor. Neşet Usta'nın türküsü demiştik. Gülüşün gülden güzel.

sizler için seslendirdi. Trakya'nın türkülerinden biriydi Sevdiğim Küçük Yaşta. Efendim devam ediyoruz ama sona da yaklaşıyor. Dakikalar 9.38 olmuş. Diyarbakır'dan bir dinleyicimiz Barış Kılıçkap diyor ki hayırlı sabahlar. Her sabah bu programı heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Bir türkü istemişsiniz. İki bacı çıkmış takkadan bakar. Hareketli türkülerle bugün vedamızı yapıyoruz ama inşallah yarın sabah ilk saatimizde istediğiniz bu çok güzel Şanlıurfa türküsünü sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Barış Bey'e ve sevdiklerine selamlarımızı gönderelim. Bir başka dinleyicimiz daha var. Mustafa Fenercioğlu, yayın ekibime iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Gemerek'ten Sivas'tan dinleyenlerimizdir. Neşet Ertaş türkülerinden birini istemişler ama bugün pek çok Neşet Usta türküsü çaldık. Sıradakilere armağan edelim. Aydın Efeler'e, Volkan Akboğa'ya ve ailesine de geliyor bu türkü. Yıldız Tilbe'nin sesi.

Mustafa Yarıcı seslendirdi Esmer'in Biçim Biçim, Ölürem Esmer için İzzet Altınmeşe'nin Diyarbakır'ın türküsüyle sizlere seslendi. Hemen dönelim sosyal medyaya. Bugün bizi kimler dinledi? Sabah 7'den bu yana Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal selamlarımızla sıradaki türküleri gönderelim. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'ünden merhaba demişti, güzel bir hafta dileklerimle. Ali Arslan Aydın Çine'den katıldı programımıza. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan. Nice güzel programlara Hollanda'da bulunan oğlum Samet Albayrak, gelinim Ezgi ve torunum Asya Albayrak için çalar mısınız diye sordu. İşte son türküler sizlere geliyor Mücella Atar. Ve yine bir Mardin, Diyarbakır türküsü, bir Celal Güzelses türküsü, Mardin Kapı Şen Olur.

Efendim işte bir birlikteliğimizin daha son dakikalarına giriyoruz az önce. Hatta söylemeye de devam ediyor. Türkü sizler için seslendirdi, bana gel dedi. Son türkülerle artık hoşçakalın diyoruz. Kimlere armağan edelim? Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selamlar dedi. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden bizim sürekli takipçimizdi İsmet Köklü Osman Köz yazdı. Terme Közlük Mahallesi'nden Gürcan Hüsvan Mersin'den bizi dinledi. Ali Aydoğdu Trabzon'dan dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim Şaban Dişli hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta ve başarılar diliyorum dedi. Gültekin Örücüler İzmir'den sevgilerle Abdullah Örücüler'e armağan etti. Ve Fahri Özdemir selamlar dedi. Eşi Fadime Hanım ve PTT çalışanlarıyla Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis arkadaşlarına sıradaki türküleri armağan ettiler. Pek çok okuyamadığımız mesaj var. İnşallah yarın sabaha tamamlamak dileğiyle diyelim. Nuray Soy'dan Ebru Dezgahçı, Pınar Kundakçı Temel. Bizlerle başladınız. Yeni haftaya inşallah beraberliğimiz daim olur. Bekir Çiçek'in yorumuyla, bir türkü demetiyle bugün sizlere veda ediyoruz efendim. Hoşçakalın.

Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Ankara Çubuk yöresine ait Tarlalarda Örene türküsünde geçen örene sözcüğü. Tarlalarda örene, örenesi virane, yarın yanı cennettir sağ olup da gidene diyor türkümüz. Burada geçen örene kelimesi derme çatma taşların üst üste harç kullanmadan yığılarak yapıldığı duvar anlamındadır. Türkümüzde de bu anlamıyla kullanılmıştır. Kars'ta otlak olarak da kullanılır. Şimdi Burhan Gökalp'ten derlenen bu türküyü Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

TRT Türkü. Saat 10. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Harkadası

açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'in Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı

başlıyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Saldırıya Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Ben Cennet Temel, Uşak Banaz, Yenice köyünden. İstediğim türkü Kara Tren Gecikir Gelmez Mola. Çalarsanız çok mutlu olurum bütün sevenler için.

Uzaktan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. İstanbul Radyosu arşivinden Yurttan Sesler kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki koroya kulak vereceğiz. İlk olarak saz sanatçılarından Konya Divan Ayağı'nı dinleyeceğiz. Sonra bağlı olarak koro Konya türküsü icra edecek. Hana vardım, han değil.

Çimen İlter, Kütahya Tavşanlı Yörgüç Köyü'nden derlenen bir gurbet havasıyla geliyor mikrofona. Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim.

günü uğrunu gelir dereden, benlerini sayamadım kareden, sevdiğimi bana yazsa yaradan, Şenol yaylam Şenol, Bedir geliyor. Bu sevda yüklü Sivas Şarkışla türküsünde Güner Karabacak'ı dinliyoruz.

Yağsın yağmurlar yağsın, dumanın göğü alsın. Şu ölümlü dünyada alem sevdiğini alsın. Bu Balıkesir türküsünde koroya kulak veriyoruz.

Hüsamettin Subaşı'nı Aziz Şenses'in kaynaklık ettiği Elazığ türküsünde dinliyoruz. Evlerinin önü lale bağdır. Eser bağdı sabah, zülfün dağdır.

Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu programını Trabzon türküsüyle sonlandırıyor. Ah dağlar, serin dağlar.

0: İki solisten türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün yine İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçıları Çimen İpekçi ve Rüstem Avcı'yı sizlerle buluşturacağız. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlemiş olduğu bir Sivas türküsü ve hemen ardından Fethi Gençalioğlu'ndan alınan ve Hamdi Tanses'in derlediği Ordu yöresine ait bir türküyle ilk solistimiz Çimen İpekçi'yi dinliyoruz.

Şimdi ise Kastamonu yöresine ait İhsan Ozanoğlu'ndan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü ve sonrasında Rüstem Avcı'nın derlediği Salim Kahraman'dan alınan bir Rumeli türküsüyle sanatçımız Rüstem Avcı geliyor mikrofonlara.

Son olarak Ethem Utku'dan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu Kütahya yöresine ait bir ezgiyle Çimen İpekçi bizlerle oluyor. Ardından Muzaffer Sarı Sözen'in Kemal Altınkaya'dan derlediği bir Rumeli türküsüyle Rüstem Avcı'yı dinleyeceğiz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık izninde yapılan artışı değerlendirdi. Düzenlemeyle çocukların ebeveynleriyle geçireceği nitelikli zamanın arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. Aile içi sorumlulukların daha dengeli paylaşılmasını da amaçlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Harp Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail, bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombaları ile hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Saldırıya Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Yüksel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin 30 yıl süren Karabağ işgaline yönelik dikkati çeken açıklamalarda bulundu. İşgalin hata olduğunu belirten Paşinyan, "Karabağ'da toprak kaybettiğimizi söylüyorlar, orası zaten bizim değil," dedi. Haberleri sunduk.

Efendim 11 Mayıs Pazartesi günü Türkülerle Gün Ortası programımızın haftanın ilk programına hepiniz hoş geldiniz. TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan güzel bir İzmir öğleninden selamlıyoruz sizleri. Bugün Türkülerle Gün Ortası'nda Anadolu'nun kadim çalar söyler geleneğini yaşatan bir ismi Ali Çakar'ı ağırlıyoruz. Sazın söze, sözün saza yoldaşlık edeceği keyifli bir saat geçirmek niyetindeyiz. Program yapımcımız sevgili Seda Arslan Şavural, sesimizi sizlere ulaştıran ton meisterimiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köselerli keyifli bir öğlen dileyerek bu temenniyle programı açtık. Afyon'un Emirdağ yöresinden Metin Akın'dan alınan ve Ali Demirhan tarafından derlenen çok güzel bir türküydü. Bir sevdanın naif ve samimi seslenişini barındıran bu güzel türküyü Ali Çakar sazıyla ve sesiyle yorumladı. Hoş

0: geldiniz programa. Merhaba.
1: Merhabalar Elancığım. Hoş bulduk. Hoş görüştük. Değerli dinleyenlerimize türkülerle gün ortası programından güzel bir saat boyunca inşallah güzel türkülerimizi dile getirmeye çalışacağız.
0: Elbette.
1: Güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımızı gönderiyoruz.
0: Çok teşekkürler. Şimdi sevgili Ali Çakar, bugün bütün türküleri sizin sazınızdan, sesinizden dinleyeceğiz. Dün de anneler günüydü.
1: Evet.
0: Bu vesileyle bir kez daha tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Bu toprakların hamurunda anne duası, her evladın gönlünde de anne şefkati vardır, değil mi?
1: Muhakkak, muhakkak. Herhalde ilk önce bir anneye sarılırız. bir şey olsa hayatımızla,
0: başımıza bir şey gelse.
1: Evet, evet. Analarımız başımızın tacı. Bütün annelerimizin o özel ve güzel gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz.
0: Hepsine çok kıymetliler.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve ben de ona istinaden annelerimize armağan etmek istiyorum. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir türkü var. Onu dile getirmeye çalışacağım. Anam ağlar boşucumda oturur, derdim elli iken yüze yetirir. Bu dert beni yiye yiye bitirir, el çek tabip el çek benim yaremden, ölürüm kurtulmam ben bu yaremden diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim, dinliyoruz.

Gönlünüze, yüreğinize sağlık sevgili Ali Çakar. Evet, evladın derdiydi. Dertlenen bir annenin yüreğini anlatıyordu bu güzel türkü. Ama bizler yine dileğimizi tüm annelerin, evlatlarının tüm güzel günlerini görmeyi nasip etsin diyerek devam edelim. Elbette anneler için bir türkü yetmez. Bir türkü daha çalacağız. Bu kez bir arşiv türkü, hareketli bir türkü olacak. Ali Haydar Gül'ün Kars yöresinden derlediği bu güzel türküyü Münevver Özdemir söylüyor şimdi. Ana beni yaz ağla.

0: TRT Türkü.
1: Efendim yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzdayız. Bugün tüm türkülerimizi sevgili Ali Çakar hem çalıyor hem söylüyor. Sıradaki türkümüz nereden olacak?
2: Evet, sırada güzel bir Rumeli yöresine ait.
1: Rumeli'ye uzanıyoruz.
2: Var. Evet. Ali Şevket Önde Sev'den alınan Muzaffer Sarı Sözen Üstad.

0: Efendim, hasretin, ayrılığın ne kadar da zarif bir dille anlatıldığı bu güzel türküyü, Rumeli'nin o kendine has havasını Ali Çakar bizlere taşıdı bu güzel türküyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür
0: sağ
1: ederim.
0: Ve şimdi Erzincan yöresine uzanıyoruz.
1: Evet, Salih Dündar'dan alınan ve yine onun derlediği Emin Aldemir hocamızın da rahmet dileyelim. Notaya aldığı güzel bir türkü var. Bunu dile getirdim.

0: ettirmeye çalışacağım. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek.
1: Dinliyoruz.
0: Bana kısmet değil dizinde yatmak, dizinde yatıp da yüzüne bakmak diyeceğiz.
1: Buyurun.

0: Ne kadar güzel bir türküdür bu. Çok teşekkürler. Siz de ne kadar güzel çaldınız, söylediniz.
1: Ben teşekkür
0: Ağzınıza,
1: ederim.
0: yüreğinize sağlık diyoruz. Türkülerle gün ortasında saatler 12.32'yi gösterdi bile. Zaman su gibi akıp gidiyor böyle keyifle olunca programda. Efendim şimdi de Kütahya'nın Tavşanlı yöresinden alınan ve Emin Aldemir tarafından derlenen güzel bir türkümüz var akışımızda. Doğanın içinde yeşeren bir aşkın coşkusu dile gelecek bu kez. Ali Çakar sesini sazının telleriyle buluşturacak yine. Şu karşıda üç çiçek var açıyor. Biri lale yar, biri sümbül, biri gül.

0: Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık.
1: Ben
0: Efendim,
1: teşekkür ederim.
0: türkülerle gün ortası keyifle ilerlerken bir küçük hatırlatma yapalım. Malumunuz geçen hafta 6 Mayıs'ta Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yıl dönümünü kutladık. Büyük bir coşkuyla TRT olarak 99 sanatçıyla çok güzel bir konserle taçlandırdık. Sevgili Ali Çakar da o sanatçılardan biriydi. Siz de oradaydınız.
1: Evet.
0: Nasıldı? İzlenimlerinizi, hissettiklerinizi bizimle paylaşır mısınız?
1: Tabii 99 yıl hakikaten Dalia bir 100 yıl aşağı yukarı. Önümüzdeki yılda inşallah.
0: Bir asır olacak.
1: Evet, bir asır. 100. yılını inşallah kutlayacağız. Tabii o ambiyansta o değerli sanatçı dostlarımızla o ortamı yaşamak gerçekten çok keyifliydi. Ve TRT'mizin bütün değerli sanatçılarımız, saz, ses, çok sesli, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, bütün arkadaşlarımızla
0: bir arada
1: gönül birlikteliğini yaparak 99. yılını radyonun kuruluşunun hep beraber kutladık. Türkülerimizi, şarkılarımızı dile getirerek değerli izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle kutladık. Çok keyifliydi.
0: Evet, TRT
1: Orada
0: Müzik kanalından da
1: çok mutluydum.
0: Evet, canlı olarak yayınlanmıştı. Evet. Çok büyük bir gurur, söylediğiniz gibi biz bu misyonu elbette bir bayrak yarışı meslek büyüklerimizden devralıp bizler de vakti geldiğinde yeni nesle aktararak bu kurumsal hafızayı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi radyo denince, hele de türkü denince, türkülerle gün ortası programımızda olduğumuz için repertuarımıza pek çok türkü kazandıran yurttan sesler geleneğinin yaratıcısı Üstad Muzaffer Sarı Sözen'i de programımızın bu bölümünde anmak istiyoruz müsaadenizle. Neredeyse her programımızda en az bir tane onun kaynaklık ettiği ya da derlemesini yaptığı bir türküyü de paylaşıyoruz. Bugün de arşivimizden ondan alınan bir türküye yer verelim isteriz. Kendisini saygıyla, rahmetle anarak elbette. Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz. Deniz kenarında bir ev yapmışam.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, türkülerle gün ortasında TRT Türkü frekansında bizlerle olan tüm türkü dostlarımız, sanatçımız Ali Çakar'la yolculuğumuz devam ediyor. Nurettin Güler'den alınan sıradaki türkümüzde Yüce Dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine olmuşum aşık diyoruz şimdi de.

0: Anadolu'nun kadim geleneği çalar söyler geleneğini yaşatan İzmir Radyosu'nun çok kıymetli sanatçılarından Ali Çakar'ı ağırlıyoruz bugün programda. Gönlünüze sağlık diyoruz bu güzel Türkiye içinde
1: Ben teşekkür ederim. Evet.
0: ulaşılamayan bir sevda, bir gurbet ve bir hüzün saklıydı dizelerinde. Şimdi hangi bölgeye gidiyoruz?
1: Yine Sivas'tan güzel bir türkümüz var. Muzaffer Sarı Sözen üstadımızın hem derlediği hem de kaynaklı ettiği güzel bir türkü var. Sarardım ben sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda her geçene sorardım. Al dağlar, yeşil dağlar, gurbette yârim ağlar. Açtım ola şu Sivas'ın gülü, yaprağı, çekti bizi şu yerlerin suyu, toprağı diyeceğiz.
0: Haydi bakalım dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Saatler 12.52'yi gösterdi. Türkülerle Gün Ortası programımızın yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Sıradaki türkümüz sanırım biraz hareketli bir türkü.
1: Evet, Ankara Elma Dağı'dan Bayram Aracı'dan alınan, yine Muzaffer Sarısöz'ün derlediği. Oyalı da yazma başında, oyaları kaşında. Yeter beklettiklerin, çeşmelerin başında diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Efendim bugün de veda vakti geldi. Türkülerle gün ortasında sazın teline, sözün özüne eşlik ettiğimiz bir programın daha sonunu getirdik. Ali Çakar'a bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Çalar
1: teşekkür
0: söyler
1: ederim.
0: Geleneğini böylesine güzel yaşattığı için emeklerine sağlık diyoruz. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton masterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köseler'le yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın diyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, 9 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı İbrahim Erkal. Şimdi onu bir eseriyle bir kere daha rahmetle anıyoruz. İbrahim Erkal, Bizim Esrarımız isimli eseri türküyü seslendiriyor. Sözleri Erzurumlu Emrah'a ait. Cana bizim esrarımız imlalara sığmaz. Yanılsa da bende biri, işalara sığmaz. Hep bir

Sevgili dinleyenlerimiz, 11 Mayıs 2017 tarihinde Erzurum'un sevilen sanatçısı İbrahim Erkal hayatını kaybetti. Biz de bir eserle onu andık, bir rahmetle anıyoruz tekrar. Genç yaşta aramızdan ayrılmıştı sevgili dinleyenlerimiz. İbrahim Erkal tabii artık seslendirdiği eserlerle biz onu hatırlamaya, hatırlatmaya devam edeceğiz. Yine türkülerle devam ediyoruz programımız Bizim Ellere. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyü Zehra Ganioğlu seslendiriyor. Ama Aman avcı, vurma beni.

Sevgili dinleyenlerimiz, türkülerle devam ediyor programımız. Biz yine bir türkü dinliyoruz. Bu kez Erzurum yöresindeyiz, Iğdır'ın ardından. Didem Dilara Duman Avar seslendiriyor dinleyeceğiniz bu türküyü. Suda balık yan gider.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız bizim ellerde. Türkülerimizle sürdürdüğümüz programımızda güzel bir türküyle devam ediyoruz. Mücella Atan'ın sesinden dinleteceğiz bu türküyü şimdi size. Bir güzeline aşığım erenler, onun için taşa tutar el beni.

Arşivden seçtiğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Bir Sivas türküsüyle bir Can Pullukçuoğlu'nun o unutulmaz sesinden bir türkü dinleyelim sevgili dinleyenlerimiz. Ben de Haydarlı'dan Beli Gelir

Giderim yolum dağdır, vay bu ne meyveli bağdır. Ben kazanım yar yesin, nice ki canım sağdır. Sibel Güzel seslendiriyor, Bayburt'a uzanıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküyle.

Hareketli bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Bir Denizli türküsü sevgili dinleyenlerimiz. Hüseyin Aktekin'in Özel Gönlüm'ün Hüseyin Aktekin'den derlediği bir türkü. Mansur Kaymak yorumuyla dinleteceğiz bu türküyü size. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

Saatimiz 13.38'e ulaştı bile sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza devam ediyoruz. Yine arşivden seçtiğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Bir Kırıkkale türküsüyle. Hacı Taşan seslendiriyor. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşı.

Programımız Bizim Elleri TRT Erzurum Radyosu'ndan sunuyoruz. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Türkü Nida Ateş yorumluyor.

Yine güzel bir sesten güzel bir türkü dinletelim size. Bir Adıyaman türküsü, Emin Aldemir'in derlemiş olduğu, Adile Kurt Karatepe yorumluyor. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

Bugün de programımız bizim ellerin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizinle yine türkülerimizle buluşacağız sevgili dinleyenlerimiz. Biz şimdilik size Erzurum'dan veda ediyoruz. Ancak türkülerimizi TRT Türkü'de dinlemeye devam edeceksiniz. Programı sizin için yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırlamıştı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle veda ediyoruz. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Hasan Özel seslendiriyor. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika Kraliçesi Matilde'in Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat buradaki hitabında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Hedef 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde

De tıkanıklık devam ediyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Hürmüz'de belirsizlik sürerken boğazın altından geçen denizaltı internet kabloları da gündemde. Tahran'ın bu kabloları kontrol etmek için bir mekanizma kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Temaslarda bölgesel güvenlik, Körfez'deki gelişmeler ve Türkiye-Katar stratejik işbirliği ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizini yakından takip ettiklerini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kırklareli'ndeki doğalgaz çevrim santralinin açılışında hitap eden Bayraktar, vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor dedi. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yarından itibaren başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede her türlü önlemin alındığını söyledi. Hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz dedi. Bakan Yumaklı, Ankara'da yeni yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık iznindeki süre artışını değerlendirdi. Düzenleme ile çocukların ebeveynleriyle geçireceği nitelikli zamanın artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Aile içi sorumlulukların daha dengeli paylaşılmasını da amaçlıyoruz, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Gökhan Böcek'in ardından Muhittin Böcek de itirafçı olmak için başvurdu. Muhittin Böcek ve oğlunun 8,5 saat boyunca ifadesi alındı. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Zonguldak'ın Devrek Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası başladı. Aralarında eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da bulunduğu 30 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Spor. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu heyecanı bugün başlayacak. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 20'deki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Türkülerimiz, kadim Anadolu'nun dört bir yanından süzülen bereketli toprak, taşın ve insanın dilinden dökülen en içten ve en güzel sözlerin nameye dönüşmüş hali. Her biri bir ozanın dilinde, sazın telinde şekillenir, kederle yoğrulur, sevinçle süslenir. Türküler olmadan ne hüzünlerimiz tamdır ne de sevinçlerimiz. Gelin bugün de türkülere ses olup birbirinden farklı hikayelere türkü diyarında şahitlik edelim. Türkü Diyarı sizin için başladı değerli türkü severler. Programımıza ve sonsuz dostluğa hoş geldiniz. Efendim paylaşmak, paylaşabilmek mutluluk veren çok yüce bir duygu. Yüzlerce kilometre ötedeki bir kişiyi yanımızda, yakınımızda, yanı başımızda hissettirebilecek çok güzel bir his aynı zamanda. Görülen bir güzelliğin, rengarenk bir gökkuşağının, olmadık yerde yetişmiş bir çiçeğin ya da türküler söyleyen sevimli bir çocuğun varlığını başkalarıyla paylaşmak isteriz doğal olarak. Bazen bir gülüşle, bazen bir bakışla, bazen bir dokunuşla olur bu paylaşımlar. Kimi zaman bir türkü yetişir imdadımıza, kimi zaman da yaralarımızı sarmak için yanı başımızda bitiveren gönül dostları. Eğer gözlerine baktığımız insanın gözleri bizimle birlikte parlıyorsa, bu paylaşımlar yüzümüzde kocaman bir tebessüm olarak kalır. Güler yüzümüz, sıcacık sesimiz ve neşe dolu yüreğimizle tüm türkü severleri selamlıyoruz kadim kent Diyarbakır'dan. Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili türkü severler. Bugün yine yaklaşık 55 dakika boyunca sizlerleyiz. İyiliklerin, güzelliklerin, sevgiyle beslendiği haftanın bu güzel ilk gününde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek program ekibimizi takdim ediyoruz.

TRT Türkü'de yayınlanan TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için her zaman olduğu gibi özenle Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgür Batu ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda ilk olarak Şanlıurfa'nın yetiştirdiği usta sanatçı İbrahim Tatlıses alıyor sırayı. Sanatçımız sizler için Abdurrahman Kızılay'dan alınan Dillerde Yer Etmiş Bir Sevda türküsünü seslendirecek. Evlerinde lambaları yanıyor, göz göz olmuş, ciğerlerim kanıyor.

Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz aziye, sabah namazından gelir. Sevgili dinleyiciler, şimdi paylaşacağımız bu Kerkük türküsünü Abdülvahit Said'den alınan bu türküyü dinlerken sevginin ne kadar güzel bir şekilde ifade edildiğini bir kez daha anımsayacaksınız. Bu sevda türküsünü sizler için sanatçımız İclal Akkaplan seslendiriyor.

İnsan sevince sevdiğinden başkasını görmez gözü ve hep onun yanında olmak ister değerli dinleyicilerimiz. Bir de sevip de kavuşamayanlar var. Bu yüzden sevdiğine olan hasretini dizelere dökerler. İşte o türkülerden biri var şimdi sırada. İbrahim Özkan'dan alınan Şanlıurfa türküsünde Hüseyin Turan seslendirecek. Yar uzakta gözüm görmez, uzatırım elim yetmez. Hasretini çektiğime sözlerim çok, dilim dönmez.

0: TRT Türkü.
1: Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın geliyor, ince bellerim kırıldı. Adıyaman yöresine ait bu ritmik türküyü Emin Aldemir derlemiş. Sibel Pamuk bu türküyle radyolarınızda.

Efendim, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, ortak sevdamızdır türküler. Çünkü türkülerimiz yaşadığımız sevdaları anlatır. Şimdi dinleteceğimiz ezgi de bunlardan biri. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöremize ait türkümüzü sanatçımız Ahmet Günday'dan dinleteceğiz. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı? Müzik.

Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnun'um, Leyla'mı buldum. Güzel, bu nasıl sevdaymış? Mehmet Seskin'in Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsünü sanatçımız Gülseren Erdağ sizler için seslendiriyor.

Kitap Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyar programında şimdi de Muzaffer Sarı Söze'nin Hilmi Ersoy'dan derlediği Şanlıurfa'ya yöremize ait Harman Yeri Sürseler isimli türküyle birlikteliğimiz devam edecek. Sanatçımız Orhan Hakalma.

0: TRT Türkü.
1: Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın yârimin kollarında. Abdurrahman Yağdırağan'dan alınan bu türküyü de Hasan Özel seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Dadaşlar diyarı Erzurum yöremize uzanıyoruz. Şimdi de sevgili dinleyenler, sanatçımız Elvan Sevim, Salih Dündar'ın Haydar Telhüner'den derlediği Ezgi'yi seslendirecek. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarin yüzünü bir daha görek. Bana kısmet değil dizinde yatmak, dizinde yatıp da yüzüne bakmak.

Bazı türküleri ezbere bilir, defalarca dinler, özellikle türkünün sözlerini hisseder ve kendimizi o türkünün içinde buluruz. Çünkü bazı türküler yaşattığı duygularla tüylerimizi diken diken eder, yüreğimize dokunur ve gözlerimizi de an gelir, nemlendirir. Şimdi defalarca dinlemek isteyeceğinizi umduğumuz türkülerden birine kulak vereceğiz. Yavuz Bingöl, Özhan Eren'den alınan duygu yüklü türküyle sizlerle. Uçup gittim buralardan, canımın canı neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin?

Sevgili dinleyenler, bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Soner Emre hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu'ydu. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın diyoruz ve huzurlarınızdan bir Kerkük türküsüyle ayrılıyoruz. Tuncay Kemertaş söylüyor. Ayağında dar şal var, el kaldır Hakk'a yalvar. Hüdam böyle yazıptı, benim elimde ne var? Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli bir pazartesi öğleden sonrasında TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Karadeniz'den esintilerle başlayalım. Bir Giresun yöresi türküsüyle Picoğlu Osman'ı getirelim radyolarınıza. Arşivimizden sesleniyor tam zarasıyla.

Ümit Tokcan'ı dinliyoruz şimdi de sevgili dinleyenler. Alt havandan belleri, belle bellemeleri, kız ablana söyleme gezdiğimiz yerleri, yöremiz ordu.

çift jandarma geliyor kaymakam konağından. Fiske vursam kan damlar kırmızı yanağından. Aysun Gültekin ve Süleyman Yıldız birlikte söylüyor bu güzel Artvin yöresi türküsünü.

Aladdin Us'u dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Drama köprüsü bir Hasan dardır geçilmez dedi. Şimdi de Kırşehir yöresine uzanıyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan eseri Nazlı Öksüz'ün sesinden dinleyeceğiz. Al yanak allanıyor.

Kirpiklerin ok eyle vur sineme öldür beni. Bıktım dünyanın tadından. Vur sineme öldür beni. Mustafa Özarslan söylüyor.

Gül kurusu kal burada, neler vardır sabırda. Arşın kollu can yarim Ankara'da taburda. Uşak yöresinden birer. Mehmet Gündüz'den alınmış, Hale Gür söylüyor.

Yusuf Cemal Keskin'i dinledik İncir Ağacı isimli eserde. Beraberliğimiz sürüyor. Şimdi de Zeynep Başkan'ı dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yüksek dağlara kar var diyor sanatçı.

dağ kokulu türkülerden birini daha alıcılarınıza ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Bu kez de Hülya Polat, Aşık Kurbani'ye ait söz ve müziği, eseri seslendirecek. Oy dağlar, oy dağlar.

Niyazi Biçerel'den alınan Çorum Yöresi türküsünü dinledik İsmail Hakkı Demircioğlu'nun sesinden. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam, deseler ki Nazlı Yarin pek hasta, başında okuyan hocası olsam. Beraberliğimize Tacim Dede'den alınan eserle devam ediyoruz. Gel gönül seninle bir sözüm var, haktan korkmayana ilişme gönül, Sabahat Akkiraz söylüyor.

Ve geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Maçkalı Hasan Tunç'un sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte aynı frekansta görüşmek dileğiyle. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda diyeceğiz. Esen kalın sevgili dinleyicilerimiz.

Anlatacağım size başıma gelen şey başıma gelen. Anlatacağım size, anlatacağım size.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleleri ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık devam ediyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. İran savaşı birçok küresel çıkmazı beraberinde getirdi. Hürmüz Boğazı'nda petrol ticareti kesintiye uğradı. Şimdi de dijital altyapı gündemde. Tahran'ın Hürmüz'den geçen denizaltı kablolarının korunması için batılı ülkelerden ücret talebinde bulunacağı iddia edildi. Kabloların saldırıya uğraması istihbarattan finansa kadar farklı alanlarda veri akışını kesebilir. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu ikmal için Muğla Marmaris'te demirledi. Filonun yeni yol haritası Marmaris'te belirlenecek. Aktivistlerin yeni katılımlarla bu hafta içinde Gazze'ye gitmek üzere yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Temaslarda bölgesel güvenlik, Körfez'deki gelişmeler ve Türkiye-Katar stratejik işbirliği ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizinin yakından takip edildiğini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kırklareli'ndeki doğal gaz çevrim santralinin açılışında hitap eden Bayraktar, "Vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezleri arasında olduğuna dikkati çekti. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinin önemine değindi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Belçika Ekonomik Misyonu seminerine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan ayında okullardaki etkinlikleri eleştirenlere tepki gösterdi. Bu etkinliklerin çocuklara adalet, paylaşma ve iyilik gibi kavramları kazandırmak için yapıldığını söyledi. Etkinlikler isteğe bağlı ve mahremiyete saygı gösterilerek yapıldı dedi. Bakan Tekin, İstanbul'da Marif'in Kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde hitap etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilme kararı alındı. Açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 24 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Vatandaşları çeşitli vaatlerle 936 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 133'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz sadece bir deniz değildir. Bir ses, bir hafıza, bir türküdür. Torosların eteklerinden, sahilin tuzlu rüzgarlarından süzülüp gelen ezgilerle Akdeniz'in renkleri TRT Türkü'de sizinle buluşuyor. Saat 17'ye dek sürecek yayınımızı tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Programımızda bir Kütahya türküsüyle başlıyoruz. Tolga Çandar'ı dinliyoruz hep birlikte. Hisardan inmem diyor, basmadan giymem diyor.

Emel Taşçıoğlu'nun ardından Bir Başka Denizli türküsünde bu kez Ali Rıza Gündoğdu'yu dinliyoruz. Garabaş koyunu güde güde getirdim.

saatimiz 16.21'i gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarında Akdeniz'in Renkleri Hüseyin Tuğra'nın eşliğinde devam ediyor. Ardıçtandır Kuyuların Kovası.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Antalya türküsüyle devam ediyor. Fahrettin Çelik'ten alınan türküde Bedriye Alkan'ı dinliyoruz hep birlikte. Çay benim, çeşme benim, derdimi eşme benim.

Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Hüner ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Yarın 16 haberlerinin ardından yeniden görüşünceye dek güzel bir akşam diliyoruz herkese. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Adana türküsüyle başlıyoruz. Halil Atılgan, Selahattin Sarıkaya'dan derledi. Hasan Özel söylüyor. Ekinler biter oldu.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Sevgili dinleyenler, sırada bir Azerbaycan türküsü var. Kazım Eşkiriz'e ait türküyü Mehmet Özbek derledi. Köksal Coşkun söylüyor, bu dağda ceyran gezer.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Çekiç Ali'ye ait bir Kırşehir türküsü var ve İsmail Altunsaray sizlerle. Sarı yazma yakışmaz mı güzele?

Sevgili dinleyenler, sırada güzel bir Kırşehir türküsü var. Neşet Ertaş'a ait türküyü Sibel Güzel söylüyor. Kızılırmak, can incitmesen bugün.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının daha sonuna geldik. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve bir Kastamonu türküsüyle veda ediyoruz. Değerli dinleyenler, Aşık Mümin Meydani'ye ait türkü Dünya Tekin söylüyor. Eğil dağlar eğil üstünden aşağı.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönemi törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yargının siyasi tartışmalara çekilmesine tepki gösterdi. Bu girişimler adalete olan güveni zayıflatmaktadır dedi. Danıştay'ın kuruluşunun 158. yıl dönümü töreninde hitap eden Zeki Yiğit, toplumsal huzurun güvencesinin tarafsız yargı olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunmalarını verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Gökhan Böcek'in ardından Muhittin Böcek de itirafçı olmak için başvurdu. Muhittin Böcek ve oğlunun 8,5 saat boyunca ifadesi alındı. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD, İran'ın müzakere taslağını bir kez daha reddetti. ABD Başkanı Trump yanıtı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Trump'a yanıt İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tahran, Trump'ın reddettiği teklifin makul talepler içerdiğini savundu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Sivas'ta bitki topladıktan sonra rahatsızlanan adam Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören 60 yaşındaki adam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların her alanda güçlenmesini sağlayan politik

fabrikaların hayata geçirileceğini söyledi. Türkiye kadın girişimcilere güçlü üretim fırsatları sunuyor dedi. Bakan Göktaş, Belçika Kraliçesi Mathilde'le katıldığı kadınların güçlenmesinde iş dünyası ve girişimciliğin rolü panelinde konuştu. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişinin hantavirüs test sonucu negatif çıktı. Haberleri dinlediniz. Müzik.

İzmir'in Kavakları Türküsü'nün hikayesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıfladığı son dönemlerde Ege topraklarında yayılan bir kahramanlık destanıdır. Otorite boşluğunu fırsat bilen zalimlerin karşısında halk, kendi kurtarıcısını ve adaletini efelik müessesesiyle yaratır. İşte bu devrin en görkemli simalarından biri de namı İzmir'den Denizli'ye, Aydın'dan tüm Ege köylerine yayılan ünlü Çakıcı Efe'dir. Çakıcı Efe, dağları kendine mesken tutan, adaleti kılıcının ucunda taşıyan ve zenginden aldığını yoksula dağıtarak halkın gönlünde taht kuran yiğit bir delikanlıdır. Zalime aman vermeyen cesur biridir. Zaman zaman hakkında düşmanla işbirliği yaptığı yönünde söylentiler de çıkmıştır ama halk bunlara inanmamış ve onu hep sevmiştir. Hatta duydukları bu sadakat duygusu dillerden düşmeyen bir ezgiyle ölümsüzleşmiştir. Şimdi Kavakların gölgesinde yankılanan bu meşhur ezgiyi dinliyoruz. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları, bize de derler Çakıcı, yıkarız konakları.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Sevgili dinleyiciler, yepyeni bir hafta ve ilk akşamındayız. İlk gününün akşamındayız. TRT Türkü'de 7 gün 24 saat yılın 365 günü türkülerle buluşuyorsunuz elbette. Ama her gün günün akşamında da Ankara Radyosu'nda Türkü Akşamı ile buluşuyorsunuz. O buluşmalardan birini yine keyifli bir türküyle başlattık sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Güray Çiçek. Sesimizi, türkülerimizi bugün saatler 20'yi gösterinceye kadar ulaştıracak size. Ekip olarak her zaman olduğu gibi sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Bu sevgi ve muhabbetle ağırlayacağız bu güzel akşamda. Hoş buluştuk sevgili dinleyiciler. Türkülerle sefalanacak bir akşam olmasını dileriz yine. Bu güzel, keyifli türkünün ardından ki Muzaffer Sarı Sözen'in Artvin yöresinden derlediği repertuarımızın ilk türkülerinden biriydi. Gürnüş Öztürk seslendirdi sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi yine çok sevdiğimiz türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Bir Kerkük türküsü. Abdülvahap Sait'ten alınan türküyü de sanatçımız Gürkan Özpeker seslendiriyor. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yârim giymiş beyaz azya, cuma namazından gelir.

Sevgili dinleyiciler, sevilen türküyü Gürkan Özpeker seslendirdi. Türkü akşamında birlikteliğimiz devam ediyor. Türküler ardınca ilerleyeceğiz. Gönlümüzde yer edenlere denk gelmesini umut ettiğimiz bir seçkiyle karşınızdayız bugün de. Sevgili dinleyiciler, birlikte günün akşamını türküler eşliğinde güzelleyeceğiz, sefalayacağız sevgili dinleyiciler. Tokat Reşadiye yöresiyle devam ediyoruz. Mihrican Bahar'dan alınan türkülerden biri ve Arzu Akmeş'e seslendiriyor. Dereler gölgelendi, güzeller suya indi. Bugün ben yari gördüm, yine can tazelendi.

Sevgili dinleyiciler, Tokat yöresinden Mihrican Bahar'dan alınan güzelliklerden birini dinledik. Arzu Akmeş'e seslendirdi. Birlikteliğimizi Doğu Anadolu yöresinden bir türküyle sürdürüyoruz. Kuzeydoğu Anadolu Ardahan Çıldır yöresinden Mehmet Özbey'in Süleyman Karabağ'dan derlediği türküyü sanatçımız Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Benim toyuğum ağdı, derisi dolu yağdı.

Ardahan Çıldır yöresinden alınan keyifli türküyü dinledik. Birlikteliğimizi Şanlıurfa yöresinden yine bir güzellikle sürdürüyoruz. Cemil Can Kat'tan alınan türküyü sanatçımız Hakan Ünal seslendiriyor. Tabakta bal olaydım, eriyip yağ olaydım. Yarın ince beline, ipekli bağ olaydım.

Sevda Türküsü Şanlıurfa yöresinden alınmış sevgili dinleyiciler. Hakan Ünal seslendirdi. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Biz de Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Bir Rumeli türküsüyle devam ediyor birlikteliğimiz. Yıldız İbrahimova'dan alınan türküyü sanatçımız Hava Karakaş seslendiriyor. Altın tabakta vişne, oğlan ardıma düşme. Beni sana vermezler, boşuna dile düşme.

Sevgili dinleyiciler, Rumeli türkülerinin böyle insanın gönül telini titreten, tir tir titreten ezgileriyle sözleri olan özellikleri vardır. Özellikle duygusal türküleri, gönlümüzü yakalayan türküleri boldur. Hareketli türküleri de kıpır kıpır insanı yerinde tutmaz. Bu da öyle hareketli, keyifli sevda türkülerinden biriydi. Sanatçımız Savva Karakaş seslendirdi. Bir başka yöreyle ve bir başka güzellikle devam ediyoruz. Raci Alkır'dan alınan, Erzurum yöresinden Raci Alkır'dan alınan türküyü Serkan Özdemir seslendiriyor. Seyreyle güzel, Kudret-i Mevla neler eyler. Allah'a sığın, adleti âlâ neler eyler.

Erzurum yöresinden alınan türküde Serkan Özdemir'i dinledik. Raci Alkar'ı da bir kere daha saygıyla, rahmetle anıyoruz sevgili dinleyiciler. Yöreden derlenen türkülerin pek çoğunda icracı oluşunun yanında kaynak isimlerden biridir. Trabzon Maçka yöresiyle devam ediyoruz. Volkan Konağ'ın Oykan Keleş'ten derlediği türküyü İbrahim Can seslendiriyor. Asmam senin dalından alamadım üzümü. Ander kalsın cemberi göremedim yüzünü.

Arasından alınan keyifli türkülerden biriydi sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi Sözü Müziği Aşık Ekberi'ye ait türkü formlu bir eserle sürdürüyoruz. Mine Kuş seslendiriyor. Sana nasıl yandığımı yüreğimin başından sor. Nasıl derde saldığımı kirpiğinden kaşından sor.

Sevgili dinleyiciler, Gönül Ezgilerimiz 4 adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Atilla Meriç'i dinledik ve sözleri İbrahim Akkaya'ya ait türkü formlu besteyi seslendirdi sanatçı. Saatlerimiz 19.53'ü gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz ve Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizi usta bir sanatçımızla sürdürüyoruz. İzzet Altınmeşe seslendiriyor. Malatya'nın kavakları, dökülüyor yaprakları.

Hasret Yağmuru adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Hüseyin Tatar'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.06'yı gösteriyor. Birlikteliğimizin ikinci saatiyle devam ediyoruz. Türküler ardınca Türkü akşamında Çankırı yöresinden sevilen bir türküyü dinleyeceğiz birlikte. Yücel Paşmakçı'nın Turhan Toper'den derlediği türküyü Orhan Akalmaz seslendiriyor. Çıktım dam yuvamaya, indim yar yollamaya, yar karşıdan gelince başladım ağlamaya.

Keyifli bir türkü dinledik. Sevgili dinleyiciler, Orhan Akalmaz seslendirdi. Türkülerle Türkiye albümünde yer alan bir türküydü. Birlikteliğimizi Erzincan yöresinden sevilen bir türküyle sürdürüyoruz. Ali Aydar Çiçek'in derlediği türküyü Ebru Çiçek ve ona eşlik eden Kubat seslendiriyor. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevlam Kerim'dir.

Sevilen Türkü'yü dinledik. Sevgili dinleyiciler, Ebru Çiçek ve Kubat seslendirdi. Birlikteliğimizi bambaşka yörelerden keyifli iki türküyle sürdürüyoruz. Usta sanatçımız Lütfü Ortakale bağlı iki türkü seslendirecek. İlki Erzurum yöresinden alınan bir türkü. Devamında da Van yöresinden alınan, Hüsamettin Subaşı'dan alınan sevilen bir türkü seslendiriyor sanatçı. Birlikte dinleyelim.

Eski kayıtlardan birini döndürdük sevgili dinleyiciler ve Lütfü Ortakale'nin sesinden bağlı iki türkü dinledik. Birlikteliğimizi daha günümüze doğru bir türkü formlu bir besteyle sürdürüyoruz. Sözü müziği Ozan Meçhuli'ye ait türküyü Yusuf Gül seslendiriyor. Etrafımda insanlar çok, yalnızım bu ellerde. Gizli derdim bilenim yok, yalnızım bu ellerde.

Sevgili dinleyiciler, arşivden seçtiğimiz bantta Bozkır'ın tezenesi usta sanatçımız Neşet Ertaş'tan bir bozlak dinledik. Birlikteliğimizi yine bir sanatçımızla, değerli bir sanatçımızla sürdürüyoruz ve bir güzellikle Tokat Zilesi Lis Köyü'nden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü sanatçımız Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Aşıp aşıp karlı dağlar gelirsin, eğlen durnam, eğlen haber sorayım.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi Diyarbakır yöresinden Celal Güzel sesten alınan sevilen türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Ve radyomuz sanatçısı Muzaffer Ertürk seslendiriyor türküyü. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.40'ı gösteriyor. Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Malatya yöresinden alınan türküde Şirin Üstün'ü dinledik. Sözü müziği Malatya yöresinden yetişen Aşık Derdi Yoklar'a aitti sevgili dinleyiciler. Ve birlikteliğimizi arşivden seçtiğimiz bantta Sivas yöresinden yetişen usta bir ozanla sürdürüyoruz. Ve Muhlis Akarsu'yu dinleyeceğiz. Kesik Ali Baba'dan alınan türküde Yavuz Top ve Musa Eroğlu da sanatçıya eşlik ediyor sevgili dinleyiciler bu deyişte. Karşıdan görünen ne güzel yayla, birden süremedim giderim böyle.

Sevgili dinleyiciler, tam da yerinden bir türkü dinledik. Radyomuz sanatçısı Ahmet Tuzlu Kerkük türküsünü seslendirdi. Arada da bir Yetimi Hoyrat dinledik sanatçıdan. Birlikteliğimizi yine usta bir sanatçı ile sürdürüyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Elazığ yöresinden derlediği sevilen türküyü sanatçımız Hayal Has seslendiriyor. Çayın öte yüzünde ceylan oynar düzünde. Ben yarimi tanırım, çifte ben var yüzünde.

Eskişehir yöresinden alınan keyifli türkü de Mehmet Can Perikoğlu'nu dinledik ve bir türkü akşamının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Güray Çiçek. Yarın aynı saatte burada olacağız. Türküler eşliğinde sürecek yolculuğumuza davetlisiniz. Arzu ederseniz akşamı sefalayalım. Vedamıza da bugün yine bir güzel türkü katıyoruz. Adıyaman yöresinden Işık Başel'in derlediği türküyü Nihat Erdal seslendiriyor. Yarın görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Dünya iki kapılı bir handır. Menzile ne vakit varırsınız bilinmez. Yürüdükçe anlarsınız hayatın uzun ve ince bir yol olduğunu. Kah ağlayıp kah gülersiniz bu yolda. Kimi zaman düşersiniz ama yürümeye devam edersiniz. Çünkü yaşamın özü yürümekte değil, menzile varabilmekte. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşıklık geleneğinin usta ismi Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan, diğer bir söyleyişle Söbalan köyünden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun deyişine bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Saadettin Kutlu'dan derlediği Van yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler, bizim eller ne güzel eller.

Sevgili dinleyicilerimiz, yükseklerde, dağların yamaçlarında, yaylalarda laleler, sümbüller, gelin gibi süsler dört bir yanı. Çiçekler, çimenler sanki dile gelir, ses verir. Çiğdem çiçekleri yedi verenlere karışır. Sarı çiçekler elvan elvandır. Koyunlar, kuzular soğuk su başlarına toplanırlar. Buz gibi yayla sularından içerler. Çan sesleri duyulur yaylalarda, dağların yamaçlarında. Çobanların kaval sesleri yaylaların sert esen rüzgarlarıyla birleşir, kulağınızda bir uğultu olur. Tabiatın sesi bağlamanın teli olur, yüreklere dolar. Yine bahar geldi bülbül sesinden. Seda verip seslendin mi yaylalar? Çevre yanın lale sümbül bürümüş, gelin olup süslendin mi yaylalar? Sivas Divriği Çamşıhlı Aşık İsmail'inlerden alınan Çamşıhı Ağzı Uzun Havayla Semra Algül Oflas mikrofona geliyor. Uzun Havaya bağlamayla Sadi Pirkoca, kavalla Fatih Koçer yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere denir. Halk arasında çoğu kadın olan şairlerin de mahlas kullanmadan söylediği ağıt türünden şiirlere deyiş de dendiği görülmektedir. Ayrıca Alevi Bektaşi nefesleri de deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Sivaslı Ozan, Muhlis Akarsu'nun deyişini Selma Geçer seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Hele bir de sevdiğin sözünden dönerse, ne yapacağını, nereye gideceğini bilemezsin. Dile düşmekle cabası. Üzülürsün, kırılırsın, gençlik dersin ama boşuna. Çare mi? O da yok. Elden bir şey gelmeyince sazı eline alır söylersin derdini gönüllere. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden. Alırım dedin de döndün sözünden. Lisanlara geldim senin yüzünden. Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaç'tan

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Yıldıray Çınar, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. Aslen Samsunlu olan sanatçı, müziğe çocuk denecek yaşta bağlama çalarak başladı. Saz çalmanın yanı sıra bağlama yapımını da öğrendi. Samsun Folklor Derneği'nde müzik çalışmalarına devam eden Yıldıray Çınar, 1962 yılında Ankara Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak göreve başladı. Başta yöresi Samsun olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla temsil etti. Radyo ve televizyon programlarından başka konserler verdi, kasetler, plaklar doldurdu. Sinema filmleri yaptı. 12 kez altın plak ödülü alan Yıldıray Çınar'ı dönem arkadaşı ve hemşerisi Ankara Radyosu saz sanatçısı ve koro şefi Ümit Bekizağ şöyle anlatıyor. Yıldıray Çınar'la 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen bir tarihte Samsunlu sanatçılar olarak rahmetli Atilla İçli'nin hazırladığı televizyon programında bir araya geldik. Yine bir başka konser programında beni arayarak kendisine eşlik etmemi istemişti. O çalışmalar sırasında da bana bir anısını anlattı.

Kendisi İzmir fuarında bir konser sırasında sahne dekoru olarak köy mizanseni tasarlamış. Birkaç keçiyi de sahneye koydurmuş. Kendisine açış yapan rahmetli Talip Özkan'ın tezeneyi tutan elini keçilerden biri yalamaya başlayınca Talip Özkan dayanamamış Yıldıray Çınar'a "Ya keçi ya ben" demiş. Yıldıray Çınar buna çok gülmüş. Hastalandığı dönemde Ankara'da kendisini birkaç defa ziyaret ettim. Uzun sohbetlerimiz olmuştu. Sevgili radyo dinleyenlerim, Üstad Yıldıray Çınar, TRT repertuarına derleyici olarak birçok türkü kazandırdı. Bunlardan bazıları, "Tükenmek bilmiyor kara günlerim, sana nasihatim var, bu dünyada muradıma erdim" diyen, "Geldi geçti benim ömrüm" gibi. Ankara Radyosu ses sanatçısı Yıldıray Çınar'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve onunla özdeşleşmiş yöresinin türküsüne kulak veriyoruz. "Çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri, hiç aklımdan çıkmıyor o yarın" dediklerim. Muzaffer Sarı Sözen'in Samsun Yöre ekibinden derlediği türküyü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, sevdanın yöresi yoktur. Yüreğin attığı her yer sevdanın memleketidir. Gönül sevmeye görsün bir kere. Sevdi mi dört taraftan kurşun da atılsa nafile. Yürek yandı mı yanar. Hem de ne yanar. Iğkinin dört tarafı bahçalar. Yar oturmuş pencerede defçalar. Bohçalar havar yarim bohçalar. Hovardalar kendi kendin parçalar. Nida Tüfekçi'nin İzzet Yetiş'ten derlediği Elazığ türküsünü Gürsoy Babaoğlu söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet havaları daha ziyade Ege bölgesinde teke yöresi denilen bir alanda söylenen uzun hava türleridir. Zaman zaman gurbet olarak da adlandırılan bu uzun havaların kendine özgü tavır, icra ve üslup özelliği vardır. Ali Bey'im taş başında oturur, keklik yavruların suya götürür. Salih Urhan'dan alınan Burdur yöresinden gurbet havasına bağlı olarak İsmet Akyol'un Mansur Kaymak'tan derlediği Denizli Acıpayam yöresinden türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor. Ardıç arasında biten naneler,

De sevdanın ateşi Çukurova'nın kavurucu sıcağı gibidir. Yürek derinden yanar alev alev. Öyle ki beti benzi soldurur. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin köpüren buz gibi suları dahi o yüreğin yangınını söndüremez. Adana köprü başı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim dosta düşmana karşı. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana türküsüyle Hasan Özel mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırada bağlama sanatçılarımız Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Hasan Hüseyin Genc'in birlikte çalacağı birbirine bağlı iki oyun havası var. İlk oyun havamız Ahmet Yamacı'nın yöre ekibinden derlediği Burdur yöresinden Avşar Zeybeği. İkinci oyun havamız ise Rıfat Balaban'ın Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara Divanı. Bu iki oyun havasına bağlı olaraksa Hasan Hüseyin Genc'in bağlamayla çalacağı Talip Özkan'dan alınan Denizli Acıpayam yöresinden Topal oyun havasını dinleyeceksiniz. Bağlama takımımız sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gönül kimi severse güzel odur derler. Sevdiğinin saçı, gözü, kaşı, dudağı, güzelliği insana hoş gelir. Başkası gözüne görünmez insanın. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor. Bozkır'ın tezenesi Kırşehirli Neşet Ertaş'tan alınan türküyle Dilek Karadağ sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, kimi zaman sevdiğinden ayrı düşer insan. Kadir kıymet bilmezin elinde kalır. Güle saplanan diken misali dert olur insana sevdiğinden ayrılmak. Yalan dünya deriz ama ne çare. Yürü yalan dünya, senden usandım. Goncaydım dalında, har ettin beni. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişi Ali Demirhan seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara Türküsü'yle veda ediyoruz. Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız, bağlamalar Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Ertuğrul Güney ve Cemil Altun. Yayında emeği geçen Tonmeister Cihan Yurdakul, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetim Can İbrahim Atlı, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz, yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan doğaya karışır, Aşık Veysel toprağa yaslanır. Mahsuni Şerif de sözüne sahip çıkar. Bu yüzden türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'nda Dan sizinle buluşuyor. Mikrofon başında ben Tuğba Ger ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım Ethem Kaya ile birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla da Hüseyin Özdoğan ve Murat Kas. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak tonmeisterimiz ise Burçin Aktürk'ün. Programımıza Aziz Şenses'ten alınan Elazığ yöremizden bir türkü ile başladık. Ethem Kaya seslendirdi. Evlerinin önü lale bağıdır, eser bağda sabah zülfün dağıdır dedi Ethem Kaya. Ethem'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bu arada bu eseri notaya alan kıymetli hocamız Mehmet Özbek hocamızın da ellerinden öpüyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim.
0: Sağlık diliyoruz.
1: Evet, Antalya'da tedavi görüyor kendisi. Umarım dinliyordur. Şifa
0: Allah
1: olsun diyoruz.
0: Allah şifalar versin diyoruz, evet. Değerli hocamıza. Ethem'cim iyisin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Değil mi? Bomba gibi görünüyorsun.
1: Bomba gibi.
0: Sesin zaten her zaman bomba.
1: Estağfurullah, elimden geldiği kadar.
0: Evet.
1: Birlikte beraber.
0: Yine birlikteyiz.
1: Denk geldi yine beraber.
0: İyi bir ikili oluşturduk gibi geliyor bana.
1: Umuyorum dinleyenlerimiz de aynı fikirdedirler.
0: İnşallah. Evet. Şimdi barak havaları sadece bir müzik türü değildir sevgili dinleyenlerimiz. Bir halkın göçünü, isyanını, aşkını ve doğayla olan bitmek bilmeyen kavgasını anlatan bir destandır. Halk müziğimizde ayrı bir yeri olan barak havalarına bir örneği Ethem Kaya'nın güçlü sesinden hep birlikte dinleyeceğiz. Değil mi Ethem'cim?
1: Evet, yine Gaziantep'e gideceğiz.
0: Onu hangi türküye bağlayacağız? Hangi türküyü ona bağlayacağız?
1: Mektebin bacalarına bağlayacağız.
0: Mektebin bacalarını bağlayacağız. Muazzez String'den alınan Muş yöresine ait bir türkümüz değil mi? Mektebin bacaları,
1: evet.
0: Ders verir hocaları. Kim yarimi sorarsa odur birincileri diyoruz. Barak havasından hemen sonra.
1: Barak havasından hemen sonra. Barak havası da o bölgenin en önemli öne çıkan baraklarından Haylo Gelin.
0: Evet.
1: Suriye'ye gelin, zorla gelin edilen Haylo Gelin'in hikayesini anlatan bir barak havası. Onu seslendirmeye
0: güzel
1: çalışacağım.
0: Hep birlikte dinliyoruz Ethem Kaya.

0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: Yol gösteren sevgili sanatçı arkadaşım Murat Tezcan Üne bağlamasıyla.
1: Eline yüreğine sağlık.
0: Murat Tezcan Üne, çok teşekkür ediyoruz. Ellerine,
1: sağ olsun, var olsun.
0: Sağlık Murat'cığım. Şimdi Ethem'cim seni dinlendirelim istersen.
1: Teşekkür ederim.
0: Türkiye evinde sevgili dinleyenlerimiz, Afyon Emirdağ'a düşüyor yolumuz. Metin Akın'dan alınan, benim de çalıp söyleyeceğim, çok sevilen bir türkü var sırada. Evlerinin önü yoldur. Yani Alfa Dimem diyoruz.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ne güzel bir türküdür.
1: Çok güzel.
0: Çok seviyorum bu türküyü. Onun için dayanamadım, eşlik ettim.
1: Afyon'un türküleri zaten birbirinden güzel. Her yörenin türküleri güzel.
0: Evet.
1: Afyon'un da çok sevilen türkülerinden bir tanesi buydu işte.
0: Bu türkünün çok ayrı bir hissiyatı var ama değil mi?
1: Değil mi? Tabii ki.
0: Dolayısıyla ben de eşlik ettim.
1: Evet,
0: ağzına,
1: evet,
0: yöne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Ethem'cim. Sesine, yüreğine sağlık. Saz arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür
0: sağlık
1: ediyoruz. Benimle devam edelim. Şimdi rotamızı İç Anadolu'nun kalbine, hoşgörünün ve bilgeliğin harmanlandığı topraklara, Nevşehir Hacı Bektaş'a çeviriyoruz. Ve diyorum ki sevgili dinleyenlerimiz, pancar pezik değil mi, ciğer ezik değil mi diyoruz hep beraber.

0: Evet, böyle güzel, hareketli.
1: Çok güzel, çok keyifli.
0: Şıngır şıngır.
1: Şıngır şıngır bir türkü.
0: Türkü, bunu da çok seviyorum.
1: Ara sazı da çok güzeldi. Harika. Pasajları çok güzeldi.
0: Biraz
1: yorum
0: bir
1: var mı?
0: Farklı bir yorumum var.
1: Evet, çok güzel.
0: Evet. Farklı bir yorum.
1: Ellerine
0: yaptım.
1: Sağlık.
0: Daha güzel olduysa ne güzel.
1: Çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Ethem'cim, sıra sana geldi.
1: Sivas'a doğru gideceğiz.
0: Ne okuyoruz?
1: Sevgili Tuğba Yer.
0: Evet.
1: Sivas'tan güzel bir deyiş, güzel bir semah var. Gitme durunam gitme, dağlar salında diyeceğiz.
0: Harika. Dinliyoruz Ethem Kaya.

0: Ethem'cim çok teşekkür ederiz. Ethem Kaya seslendirdi sevgili
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet.
1: Saz arkadaşlar da çok sağ olsun. Üstadların hepsi ellerine sağlık. Ediyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli. Hepsine. Var olsunlar. Eşlikler için. Sana dönüyoruz yine.
0: Şimdi bana dönelim mi?
1: Sıra bugün bana farklı. Sen 2-2 gidiyorduk.
0: Evet. Bağladın ya.
1: Bir hareket olsun peşine işledim.
0: Evet.
1: Ben karıştırdım sırayı. Hangi türkü varsa?
0: Yolumuz gurbete düştü var.
1: Oh, çok güzel bir türkü. Eşlik etmeye çalışırım.
0: Peki.
1: Çok güzel bir
0: şimdi
1: türkü.
0: Benim çalıp okuyacağım. Ethem'in de tabii bana eşlik edeceği sevgili dinleyenlerimiz. Erzincan yöresine ait Aşık Beyhani'den derlenen klasik bir türkü var. Sırada dediğimiz gibi yolumuz gurbete düştü diyoruz. Ethem'cim birlikte okuyoruz değil mi?
1: Elimden geldiği kadar.

0: Ağzına yürene
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum Ethem'cim.
0: Ben
1: sana
0: teşekkür
1: da
0: ederim.
1: Sağ
0: çok
1: ol.
0: keyifli bir türkü.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel. Hakikaten harika bir türkü. Şimdi yine sevilen güzel türkülerimizden biri geliyor. Gurbet kahrı, ayrılık acısı ve o hiç unutulmayan ela gözler. Kaynak kişisi Hulusi Seven olan bu eşsiz Erzurum türküsü Muzaffer Sarı Sözen'in notasıyla yıllardır gönül tellerimizi titretiyor. Ve diyoruz ki yine ben çalıp söylüyorum saz sanatçılarımızın eşliğiyle ve Ethem'cim de katılıyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye bir devam ediyor ve Ethem Kaya ile devam ediyor. Şimdi Ethem'cim çok teşekkür ederim. Eşliğine de teşekkür ediyorum. Çok şimdi seni dinlemek istiyoruz.
2: Şanlıurfa'ya gidiyoruz.
1: Şanlıurfa'ya gidip ne okuyoruz? Bahçeye kuzu girdi mi?
2: Evet evet, sevilen güzel türkülerden bir tanesi.
1: Bahçeye kuzu girdi, tüyü kırmızı girdi.
2: Evet, onu okuyalım.
1: Seni sevdim seveli, kalbime sızı girdi diyorsun.
2: Seni sevdim seveli, kalbime sızı girdi diyorum.
1: Öyle mi oldu Ethem?
2: Öyle olmuş ki söyleyeceğim, tamam.

0: sonunda katıldım.
1: Tonalite tonalite olarak tabii ki hani orası denk gelir.
0: Evet. Bilmiyoruz, çıkabiliriz.
1: Evet, güzel geldi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Hız kesmeden hemen devam edelim.
1: Kesmeyelim efendim. Böyle tabii dinleyenlerimiz arasında şimdi, hareketli. Evet,
0: çünkü
1: hareketli dinleyen dinlemek isteyenler
0: evet,
1: de olabilir.
0: Ne diyoruz? Karanfil. Çankırı yöresinden evet, değil mi? Evet. Mehmet Demiroğlu'ndan derlenen bir türkümüz var. Karanfil ekeceğim, boyuna bakacağım. Dayanamam bu derde de. Daha mı çekeceğim?
1: Diyoruz. Evet. Değil mi? Evet, daha mı çekeceğim?

0: Teşekkür ederiz Ethem'cim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sırada bir gönül aynası var. Dünyada türemiş bir tane güzel diyerek söze başlayan Seyit Süleyman'ın kaleminden dökülen o eşsiz dizeler yankılanacak. Ankara Çubuk yöresine ait bu güzelleme bizlere kinin olmadığı, sadece sevginin ve asaletin hüküm sürdüğü bir özü anlatıyor. Şimdi bu kadim deyişi çalıp okumak istiyorum Ethem'cim. Aslın faktır hiç kin yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel.
1: Çok sevdiğim türkülerden. Hemen.

0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.
1: Yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür
1: keyifli.
0: Ederim. Sağ olun. Gönül Dostları Bir Türkü Evi programının daha sonuna geldik. Bugün de sözü sabahtan aldık, akşama ulaştırdık. Türkü Evi'nde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşlar.

0: Arkadaşım Ethem Kaya ile İzmir'de ağırladık sizi. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Çağrı Gözeten, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan ve Murat Kas. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarıma. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maisterimiz Burçin Aktükündü. Programımızın tekrarını bu gece saat 01'de TRT Türkü frekanslarından dinleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türk Evi'nde buluşmak dileğiyle. Tahtalık'ta Galbur Var'la sizlere veda ediyoruz. Hep beraber arkadaşlar.
1: Buyurun.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü programımızı ana üstüne yakılmış bir türküyle açtık. Anam ağlar başucumda oturur, derdim elli iken yüze yetirir. Gülşen Kutlu seslendirdi. Değerli dinleyenler, bizi takip edenler hatırlayacaklardır. Her hafta bir konu seçiyor, o konuda sizleri elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü Dilde Telde Anadolu programında Analar Günü münasebetiyle türkülerimizde anayı işleyeceğiz. Onun için programın adına da Türkülerde Ana dedik. Ananın canlıların hayatındaki yerini ve önemini konuşacak analı türkülerden örnekler sunacağız. Değerli dinleyenler, Analar Günü özel programımızla tüm analarımızın ellerinden öpüyor, uzun ömürler diliyor, Analar Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Bir analı türküyle sözü aralıyoruz. Emel Taşçıoğlu seslendirecek. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. Birlikte dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, ana Türkçe bir sözcüktür. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de ana olarak geçmektedir. Aba da divanda ana olarak ifade edilmiş. Aba, Oğuzcadır. Ananın karşılığı olarak kullanılmaktadır. Anaya güney illerimizde, özellikle Hatay'da ök de denilmektedir. Öksüz sözcüğü de buradan türemiştir. Bilindiği gibi öksüz, anasız, yetim ise babasız anlamındadır. Türkçe sözlükte ana, çocuğu olan kadın veya dişi, yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü olarak ifade edilmiş. Bu açıklamalardan sonra biz de diyoruz ki, canlıların hayatındaki varlıkların en yücesi anadır. Şu sözler de dediklerimizi ne de güzel doğrulamaktadır. Bana okuduğun kitapların en güzeli hangisi deseniz hemen söylerim. Anamdır. Aşk, annesinden dayak yediği halde yine anne diye

ağlayan bir çocuktur. Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan var. O da anamdır. Ana, hayatın bitmez, tükenmez mutluluğu.

Analı türkümüzü Mürsel Sinan'dan dinlettik. Elim sensin, kolum sensin, doğrulukta yolum sensin, dayanamam sana anam. Küsmezsin üzüldüm diye, kızmazsın bilmem niye. Gönlündeki sevgiye doyamam hiç ben. Tutanacak dalımsın, yanağımda alımsın, canım, gülüm, balımsın, olamam sensiz anam. Aney, canım aney, kurban aney, hayalın önümde bir anıt durur. Sen şimdi leğenin başında oturmuş hamur yoğuruysan, yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. Gözlerin tezek dumanından yaşaracak. Alnında ter bulgur bulgur kabaracak. Sıcak bazlamalar yapacaksın. Ben orada yokum diye ağlayacaksın. Ağlama anne, ağlama. Gündür bu, nasılsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ağlama anne, ağlama. Ne olur karaları bağlama. Senin çiğ köfte yoğuran ellerinden öpeyim, çünkü seni Allah'tan sonra seveyim.

Analı Şiir'in dizeleri Mehmet Atilla Maraş'a aitti diyor, konumuza dönüyoruz. Değerli dinleyenler, Türklerde kadın önemlidir. Özellikle ana çok kıymetlidir. Ana hakkı Tanrı hakkı gibi değerlendirilir. Tüm haklar ödense ana hakkı ödenmez. Dini inançlarımıza ve geleneklerimize göre ana yücedir, ulvidir, kutsaldır. Onun için Orhun yazıtlarında ülkeye hizmetten sonra anaya hizmet etmenin önemi vurgulanır. Cennet anaların ayağının altındadır. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ana gibi yar olmaz, vatan gibi diyar olmaz. Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış. Ana hakkı, Allah hakkı gibi deyim ve özlü sözlerimiz kültürümüzde anaya verilen değerin önemli bir kanıtıdır diyor. Sözü analı bir türküyle aralıyoruz. Azerbaycanlı Eflatun Kubadov seslendirecek. Ne güneş de, ne ay de, ana mene layla de.

Değerli dinleyenler, ülkemizde Analar Günü ilk olarak 1955 yılında kutlanmaya başlanmış. 5 Mayıs 1955'te Türk Kadınlar Birliği'nin teşebbüsüyle Türkiye'de de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanılmasına karar verilmiş. İlk yılın annesi de Nene Hatun seçilmiş diyor, tüm analarımızın gününü kutluyor, bir programın daha sonuna geldik diyorum. Son söz, ana başta tacmış, her derde ilacmış, bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli muhterem dinleyicilerimiz. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Yine bir Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla sizle beraber olacağız. Muhterem dostlarımız, türkülerimiz, deyişlerimiz, karşılaşmalar bu programların içerisinde mayalanmıştır. Bu programa, bunun yapımına emek veren kıymetli, değerli yapımcımız Elif Engin ve teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ile birlikte programımızı sürdüreceğiz. Önce şöyle bir deyiş okuyayım size. Eserin ismi Önce İnsan, Sonra Aşık. Olmak bizim muradımız. Önce insan, sonra aşık. Olmak bizim muradımız. Çok güzel.

Aşık seçkini olarak olmak bizim muradımız dedik. Şimdi hemen formatımız icabı tekrar bir değişme, karşılaşma kısmını size sunacağım. Bu bölümde muhterem dostlar, kısa bir zaman önce kaybettiğimiz Anadolu'nun, Sivas'ın yetiştirmiş olduğu çok bir değerli kadın ozanımız vardı. İsmi Gülçinar'dı. Ondan başka da karşılaşma yapan ozan yoktu. Ne yazık ki kaybettik. Yeri nur olsun. Şimdi Denizlili Ozan Nihat'la Gülçinar'ın bir değişmesini size sunacağız. Değişmenin ayak olarak adı Türk Gençliği, başlığı

yurdumdan dünya ışık sarmalıdır Türk gençliği. Evet, alı bakalım Ozan Nihat. Şöyle bir bu eseri de tabii bir kucaklama havasında okumak gerekir. Ben havalara çok önem veriyorum ki yarın arşivlerimizde inceleme yap dinlemek isteyenler bu eserlerde bir yadigar ve bir kaybolmaz defin olarak bulsunlar.

Çok güzel bir muhabbet, çok güzel bir karşılaşma kıymetli dostlarımız. Şimdi bu karşılaşmanın ardından çok ilginç bir türkü söyleyeceğim size. Ben de hani aşıklarda tabiat sevgisi çok fazladır. Efendim dağlara, yamaçlara, sürülere, çobanlara, şarıl şarıl akan pınarlara, o pınarların başında su dolduran güzellere, gariplere aşıklar söylerler. Gökyüzünde uçan turnalarla selam gönderirler, bülbülün aşkıyla ortak olurlar. Fakat şu benim söyleyeceğim türkü belki sizin hiç aklınıza gelmez. Nereden geldi aklıma bu? Efendim, gerçi bu eseri size okuduğum zaman biraz o ileride haberlerde konu olmuştu. Bir yaren leylek var. Her sene gider, yine gelir arkadaşının kayığına. Efendim, onun hasretliği biter. Bu leylekler nereye giderler? Göç zamanı başlar, onların bir kılavuzu, bir lideri olur. Yollara düşerler. Bakalım meşhur ozanımız Karacaoğlan leyleklere ne diyor? Hele bakın leyleklerin işine, Ağustos'ta uçar gider leylekler.

değer bir eser. Yani yıllar önce Karacaoğlan'ın hayaline bakın. Ne bir uçak var, ne bir iletişim var. Yani aşığın hayaline bakın. O leylekleri, o göç yolunu nasıl anlatıyor? Ne kadar güzel tercüman oluyor. İşte aşıkların hayal dünyası bu kadar büyüktür. Siz de aşık gönüllü olun kıymetli dostlar. Geldik bu bölümde rahmetli ustamız Aşık Veysel Baba'ya. Bakalım Aşık Veysel Baba, hani bizde cansızları söyletme sanatı var. Yani ben istiyorum ki hiç girmediğimiz, saklı kalan hiçbir şey olmasın. Bunların hepsi, bu dallar TRT arşivlerine girsin. Çünkü belli şeyler tutturmanın bir anlamı yok. Burada Aşık Veysel Baba'nın çarkla mes atışması var. Tabii dinleyen gençlerimiz de vardır. Bizi iyi takip eden dostlarımız vardır. Beni sık sık arayıp bana yazanlar vardı ki, aman hocam bu program devam etsin. Bu programı biz hep devam ediyoruz. Bu arada da gerçekten TRT'ye çok teşekkür ediyorlar, minnettardırlar. Aynı zamanda ben de TRT'den en baştan başkanımız, müdürlerimiz ve benimle emek veren yapımcımız Elif Engin arkadaşımız, dostumuz, gönül insanına ve bugün de yine Tamer Yılmaz kardeşim bizimle birlikte, ona bu programın bu ortasında teşekkür etmek benim boyun borcumdur. Evet. Bakalım, oraya girmiştik ki, bilmeyenler olur ya, çoğu bilir çarık. Eskiden atalarımız çarık yerlerdi, yollara öyle giderlerdi, asker yoluna bile çarıkla gidenler vardı. Nerede kundur ayakkabı bulacak ki? Yoktu. Kış olduğu zaman karda ıslanır, yağmur vurduğu zaman yaş olur, çamura girdiğin zaman çamura batarsın. Bir de mes var. Mes de hani soğuk, mesela doğu gibi yerlerde, İç Anadolu'da sert iklimi olan yerlerde mes giyilir çok bizim büyüklerimiz. Bu mesi de genelde abdest alırken hani ayak üşümesin diye teyemmüm ederler. Bir kısmı da ayaklar üşümesin diye mes de giyenler vardır. Şimdi mes ayakta, çarığın bütün sıkıntısı çarığın üzerinde. Bakın Veysel Baba ne güzel yakalamış. Aldı bakalım çarık, mese ne diyordu. Her zaman Poyraz oğluyla başka bir aşık atışacak değil ya. Aldı çarık.

Buraya iyi dikkat edin. Şimdi çarık ne diyor? Sen içeride, ben dışarıda. Bizim ikimiz de deridendir. Aslımız bir değil mi? Kösele deri. Ama ben neden dışarıdayım? Bütün sıkıntılar benim üzerimde. Sen keyif ediyorsun. Ama ona mesne diyor. Efendim, senin yerin diyor ahırlardır, samanlıklardır. Burada aslında insanların yaşantı biçimini veriyor. Yoksa çarıkla mesne ne icabı var ki birbirleriyle atışsınlar? Aldı bakalım tekrar çarık.

Aldı çarık bakarım ne diyordu. Sen de deri, ben de deri demişti, aldı bakalım mes ne diyordu.

Veysel Usta ne güzel bağlamış. Hepimizin aslı topraktır. Yani kimse kendisini başkasından üstün görmesin. Ne diyor? Mes çarıktır, çarık mestir. Yürürlerse aynı sestir. Yani birlik beraberlik olalım diyor. Ne güzel mesaj. Veysel söyler bir nefestir. Ya içeride ya dışarıda. İnsanoğlu bir nefestir, bir alır, bir verir. Dinleyicilerimiz, hepinize uzun ömürler olsun, mutlu günler olsun. Tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Elvan Sevim sizlerle. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Tadil'e ait Çukurova türküsüyle Hüsamettin Subaşı sizlerle. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye.

Muzaffer Sarı Sözel'in Hüseyin Kırmızı Gül'den derlediği Gaziantep türküsünü Reyhan Ediş yorumluyor. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez.

Celal Güzelse Saadet Diyarbakır türküsünü Şeyhmus Esen Kuş'tan dinliyoruz. Bu yuvatet almışım, bu sile bir peymaneden.

Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsüyle Dünya Tekin sizlerle. Mezireden çıktım ağrıyor başım, Harput'a varmadan serildin aşkım.

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Musa Aslan'dan derlediği Amasya türküsünü Hüseyin Balcı'dan dinliyoruz. Gökyüzünde bölük bölük turnalar.

Süleyman Yıldız'ın Kamber Yıldırım'dan derlediği Sivas türküsünü Zafer Albayrak söylüyor. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim?

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Süleyman'dan derlediği Sivas türküsünü Ahmet Tuzlu'dan dinliyoruz. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.

İhsan Öztürk'ün Döne Arı'dan derlediği Sivas türküsüyle Esra Er ikinci sizlerle. Hava bulanıyor, kar mı yağacak? Sol gözüm seyiriyor, yar mı gelecek?

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan arkadaşlarımızı, orkestrada bizlere eşlik edecek abilerimizi, arkadaşlarımızı sizlere anons etmek istiyorum. Bağlamada Ferhat Durmuş abimiz, nefesli sazda Ferhat Erdem abimiz, ritim sazda da bizi gene yalnız bırakmayan, her zaman desteğini esirgemeyen canımız abimiz Ertuğrul Güney. Klasik gitarda Halil Melih Şen arkadaşımız, bas gitarda ise her zaman olduğu gibi Özgün Eroğlu kardeşimiz bugün bizimle birlikte olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul. Cihancığım çok ara veriyorsun, böyle seni çok sık, daha sık görmek istiyoruz bu kayıt masasında. Stüdyo teknik görevimiz ise Tolga Önbaş olacak. Selma'cığım en son Türkiye programını galiba bir hafta önce
1: bir
0: mi
1: hafta
0: yapmıştık?
1: İşte 10 gün olmuştur.
0: Artık o kadar alıştık ki programa. İnsan böyle her gün Türkiye'ni sunmak istiyor. O kadar içimden geliyor. Sende nasıl durumlar? Alıştık artık programa. Böyle bir, bu trafiğe alıştık, görev sıklığına.
1: Ben Oğlak Burcu'yum. Oğlak Burcu iş burcu olduğu için ben gayet memnunum.
0: O zaman sen benim yerime de gel devamlı.
1: Tamam, senin yerine
0: haftada 5 gün sen gel, tek başına yap. Öbür hafta ben gelirim sana eşlik etme. Bir hafta tek başına yap, bir hafta beraber yaparız. Ya, madem bu kadar seviyorsun.
1: Tabii ki yani.
0: Ben de zaten böyle bir şey arıyordum.
1: Sen tabii şaka yapıyorsun, onu biliyoruz. Ama yani bir sanatçının bence sürekli okuması lazım ki seslerinin gerçekten bir ara.
0: Ben evde de okuyorum Selma'cığım, sadece burada değil. Evde de sabah kalktığımdan akşam yatana kadar türkü söylüyorum. Hiç durmuyorum. Sen sadece burada mı türkü söylüyorsun?
1: Ben vallahi evet, sadece radyoda
0: söylüyorum. Yok, ben evde çocuğu uyutmak için söylüyorum. Kaldırmak için bir tane daha hareketli söylüyoruz. Çocuk uyansın. Devamlı evde de türkü söylüyorum.
1: Sesini özledik Gürsoy. O zaman
0: ya,
1: hemen
0: öyle mi?
1: Başlayalım istersen.
0: Başlamadan önce Selma'cığım, biraz yayından önce bir telefon görüşmesi yapmıştık da çok yıllarca birlikte çalıştığımız çok çok çok kıymetli bir hanımefendi sanatçı, bir ablamız, canımız Emel Taşçıoğlu. Ertuğrul abi ile konuştuk. Emel ablanın yolda Didim'e gitmek üzere, Ankara'dan Didim'e yola çıktığını Ertuğrul abi söyleyince, ondan sonra ben de aradım telefonla, biraz konuştuk ablamla. Dedim ki abla programımızı izle, biraz senden bahsedeceğiz dedim. Sana selam göndereceğiz. Emel Taşçıoğlu ablamıza, Kemal Taşçıoğlu abimize de.
1: Kemal abiye selamlar.
0: İkisini de ellerinden öpüyoruz. Ondan sonra ablamıza, buraya, bizlere, halk müziği kültürüne kattığı bütün her şey için Emel ablaya çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle ablamızın ellerinden öpüyoruz. Yolları açık olsun.
1: Ben kısa bir şey anlatabilir miyim Emel Taşçıoğlu ile?
0: Yok, ıskanırım ben. Emel abladan ben bahsedeceğim.
1: Kısa.
0: Hayır kesinlikle. Emel abladan bugün sadece ben bahsedeceğim. Sen bahsedemezsin. Neyse Selma'cığım, sen benim eski arkadaşımsın. Bir iki dakika veriyorum sana. Başla.
1: Burada eskiden ses yarışmaları olurdu. Ses yarışmalarında ben Yarim İstanbul'un Meskemi Tuttu'nu yarışma türküsü olarak ben okumuştum. O zaman tabii gençlik korosundaydım.
0: Evet.
1: Zor bir eser.
0: Evet.
1: Ama tabii icrası biraz Emel Taşçıoğlu'nun icrası farklı yani. Daha tabii belli oluyor. Onun notasına
0: Emel
1: göre değil
0: tabii. Bütün icraları özel, hepsi öyle.
1: Yani notası gibi bazı yerleri değiştirerek okuyor ya, daha lezzetli geliyor. Tabii Emel abla benim böyle yarışmada birinci oldum. Hemen gel dedi, kimden dinledin dedi bu türküyü dedi.
0: Ahmet Gazi Ayhan'dan dinledim abla. Emel abla anlamıştır ki.
1: Tabii ki senden dinledim dedim. Aferin dedi sana dedi. Yani o...
0: Belki de Emel ablanın sayesinde yarışmada birinci oldun.
1: Tabii ki onun demek istiyorum gerçekten.
0: Onun gibi okumasaydın
1: her yarışmada
0: 100 yerine
1: onu
0: 80 verecekti sana.
1: Her yarışmada onu okuyordum, birinci oluyordum. Her yarışmada birinci oluyordum. O aynı türküyü okuyordum.
0: Bununla.
1: Evet. Yani şimdi sen okuyorsun. Onun için anlattım.
0: O vallahi tesadüf olmuş Selma'cığım. Ben de bugün biraz hüzzam ve segah türkü

0: Türkülerden bir repertuar hazırlamıştım. İlk türkümüz işte sen de bahsettiğin üzere Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan Usta'nın sevdirdiği, onun ilk icra ettiği ve sonra tabii Emel Ablalar gibi çok usta icracıların da okuduğu güzel bir türkü. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Bu türküyü seslendireceğim. Buna bağlı olarak da hüzan bir türkümüz var. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası? Bu iki eseri birbirine bağlı seslendireceğim. Geldiğimde bu tatlı sohbetimize kaldığımız yerden Selma'cığım merak etme, evet, konuşacak çok şeyimiz var. Geliyorum.
1: Evet, çok bekle. Sevinirim. Evet.
0: Sen bekle.

0: Ağzına sağlık Gürsoy. Güzel iki türküydü. Özlemişiz anda... sesin çok güzel bu
1: ya,
0: arada.
1: Ya sesim güzel, benim sesim eşsiz. Git her yerde anlat. Sesim çok güzel. Emel abla şu anda bana arabada büyük ihtimal 100 üzerinden 150 vermiştir.
0: Ben tam onu soracaktım.
1: Program bitince yani... arayacağım. Aşağısını kabul etmiyorum zaten. Emel abla beni incitmez, kırmaz o. Ben ne istiyorsam ablam o puanı verir.
0: Evet de onu çok seviyoruz.
1: Bir de selamlar. Tesadüf gibi oldu Selma'cığım böyle. Emel ablanın çünkü ben öyle bir şey bugün Ertuğrul abiyle konuştuk da uzun bir dönem böyle dilimde yaşayacağı gibi bir şey konuştuk. Ondan sonra gayrı dayanacak özüm kalmadı, mektuba yazacak sözüm kalmadı diyor. İşte Sıla'ya dönmeye yemin ettim falan diyor. Emel ablaya teklifte bulunuyoruz o zaman. 6 ay dedim de 6 ayda Ankara'da yaşasın. Böyle bir düşünsün gittiğinde. Büyük ihtimal öyle olacak. Ablam dayanamaz bize, gelir gene.
0: Evet, çok selamlar.
1: Sen neler hazırladın hanımefendi? Ne güzel de giyinmişsin, kırmızılar, mırmızılar. Selma'cığım 23 Nisan çocukları gibi olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Tebrik ederim seni.
0: Gürsoy, ben de Maraş'tan türküler, aslında birkaç tane türkü var bugün tesadüf. Havada Elbistan türküsü, Havada Kar Sesi var, Başında Morfesi var. Bu da çok eski bir türkü yani. Ardından da gene Maraş'tan bir türkü. Kara Çadır Düzdedir, Aman Aman Eminem diyeceğiz arka arkaya.
1: Sen de mi Emel ablaya armağan ediyorsun türküleri?
0: Tabii ki.
1: Kemal abiyle Emel ablaya.
0: O benim idolüm. Emel Taşçıoğlu her zaman.
1: Emel ablayı da andırıyorsun biraz. Böyle yaşın büyüdük Emel ablaya.
0: Çok seviyorum ya. Çok severim. O biliyor
1: Emel
0: zaten.
1: Çok taklit etme.
0: O biliyor zaten benim onu ne kadar sevdiğimi. Onları söyleyelim arkaya.
1: Hadi bakalım, tamam canım.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım, ağlattın beni hüngür hüngür. Hele şu kara çadır dizleri var ya, hiç dayanamam. Çocukluğumdan beri onu duyar duymaz en az yarım saat alıyorum da bugün yayın var diye biraz kendime
2: teşekkür ederim.
1: Engel oldum.
2: Şimdi
1: ya.
2: Ben Maraş türküleri, bu ikisi, bir tane daha Maraş türküsü söyleyeceğim birazdan. Nazmi Özgül ablamızın derlediği bir türküyü birazdan söyleyeceğim.
1: Tahmin ediyorum.
2: Türküyü okurken şunu düşündüm. İnsanın kendi yöresinden türkü derlemesi ne kadar güzel bir şeydir.
1: Tabii.
2: İnşallah tabii. Ben de Kars'tan birkaç tane bir çalışmam var.
1: İnşallah Selva'cığım yakışır sana valla.
2: Çok istiyorum.
1: Kars müziğinde çok, Kars halk müziğinde çok büyük emeklerin oluyor.
2: Yani uzun yıllar bu tabii. Notalarda şimdi Nazmi Özgül'den derlenen ne kadar tabii. Güzel bir şey
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii,
2: yani,
1: tabii.
2: İnşallah bana da nasip olur.
1: Sen okurken ben de şeyi düşündüm. Yani bir bizim başarılı olduğumuzun, ya daha doğrusu bir sanatçının başarılı olduğunun bence göstergesi. Mesela Havada Kar Sesi Var'ı okudun. Aklıma direkt Aldemiran geldi. Çünkü bu türküyü
2: evet,
1: Ali abi çok güzel okuyor. Aynı şekilde işte Neriman Hanımların, Neriman
2: evet,
1: Altınlar
2: evet.
1: Tüfekçilerin, Muzaffer Akgünlerin, Emel Taşçıoğlu'nun, Bircan Pullukçuoğlu'nun, Gülşen Kutlu'nun, bu ablalarımızın, bu ustalarımızın, herkesin bir repertuarı var. Bir, mesela diyorsun ki yarın İstanbul'u mesken tuttu. Ya onu işte Emel ablanın, işte Bircan Hanım'dan aynen. Mesela işte bir türkü istediğinde işte Güz mü geldi, Rengin Soluk, hemen Bircan Pulluk. Ya bence gerçekten bir solist için eğer kendini başarılı ya da en azından başarılı, güzel şeyler, halka güzel şeyler aktardığını düşünmesini sağlayacak en büyük göstergelerden bir tanesi bu. Yani bir solistin bir türküyle anılması gerçekten çok zor ve çok başarılı bir şey. Ablalarımız, abilerimiz bunu çok uzun yıllar burada hizmet vererek yaptılar. Demin de örneklerini verdiğim gibi.
2: Bizler de şanssız aslında.
1: Tabii, tabii.
2: Çünkü biz o zaman içinde kendileriyle bir arada çalışma fırsatımız oldu. Onlardan bir şey öğrenmek
1: tabii,
2: hala
1: tabii.
2: Da öğreniyoruz. Fırsatımız oldu.
1: Tabii
2: o yüzden
1: öyle.
2: Ben kendimi şanslı görüyorum.
1: Mesela demin sen türkü okuduğunda ilk Ertuğrul abi oradan, Ertuğrul Güney eşlik etti Ertuğrul abi.
2: Evet evet sağ olsun biliyorum
1: ondan
2: Ertuğrul
1: abi. Sonra Ertuğrul abi böyle her türküye katılmıyor ama
2: evet.
1: Böyle güzel icralarda güzel yani, türkülere evet. De katılıyor. Çok... Ondan sonra sesi de çok hoş. Ertuğrul abinin de o okuyunca ben de dayanamadım. Ben de eşlik ettim sana. Çıkışta artık Selma'cığım bir kahve ısmarlarsın bize. Yani fazla mesai yaptık senin yüzünden.
2: Evet Girso'ya hemen türkü diyelim. Sen bir gene Şanlıurfa'dan herhalde.
1: Evet bir tane türkü okuyacağım ben. Çünkü bugün Segah ve Hüzzam Türkler seçtiğim için ondan sonra bu programın az solisti olarak normalde biliyorsun az solist bu programda benim.
2: Evet.
1: Ama biliyoruz. Bu programlık seni seçtim. ben 4 tane türkü okuyacağım bugün. Sen 6 tane okuyacaksın. Öbür programda da ben 8 tane okuyacağım. Sen 2 tane okuyacaksın. Ben onu ayarlıyorum kendim.
2: Tamam.
1: Yani eşit bir şekilde ayarlıyorum. Sen merak
2: tamam,
1: etme.
2: Bir dahaki programda.
1: Şimdi Selma'cığım bir tane Urfa'dan bir türkü seslendireceğim. Hayatları Değir mi? Eşref türküsü diye de bilinir. Bu güzel türküyü seslendireceğim. Arada da belki kendimi iyi hissedersem bir kıta uzun hava okumak istiyorum. Ondan sonra onu birinci kıtadan sonra karar vereceğim
2: evet,
1: Selma'cığım. Şimdiden
2: tamam.
1: Sürpriz olsun olur mu?
2: Evet.
1: Ne okuyacağımı söylemeyeceğim
2: evet.
1: Asla. Görüşmek üzere.
2: Dinleyelim bakalım efendim.

0: Ağzına sağlık Gürsoy. Saz üstadlarımızın da
1: evet,
0: ellerine,
1: abilerimiz.
0: Gönüllerine sağlık.
1: Ferhat Erdem, Ferhat Durmuş, Ertuğrul Güney, sevgili Özgün ve değerli kardeşimizin ellerine sağlık halinde.
0: Ve
1: anlar neler doğuruyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya.
0: Yüz üzerinden yüz verdi.
1: Yüzlerine 160 yok. Emel abla bu sefer öbürüne 150 verdi, buna 160 vermiş. Mesaj atmış teklif.

0: Yok, gerçekten güzel okudun, ağzına sağlık.
1: Benim sesim güzel. Git her yerde anlat.
0: Uzunova da Morfa'ya ait mi?
1: Yok, Elazığ. Elazığ. Uzunova, evet. Bizim işte Emer Demirbağ tabii gibi bir ustadan daha sonra Muzaffer Ertürkler, Zülkü Faltan gibi abilerimizle çalıştık. Onlardan dinledik. Muzaffer abiden dinledik. Zülkü Faltan'dan dinledik. Onlar okuyorlardı. Muhalif Oylat Elazığ'ın makam olarak uyduğu için arasında okumak istedim.
0: Şimdi Nazmi Özgül dedik de aklıma Mustafa Özgül hocamız geldi.
1: Evet.
0: Hocamızın bu stüdyoda biliyorsun bize dersleri oluyordu, biz katılıyorduk. Orada bir hocanın bir cümlesi vardı, hatırlar mısın? Derdi ki bir sanatçı uzuna bakıyorsa o iki sanatçıdır derdi.
1: Evet, gerçekten hatırlıyorum. Evet. Hep bu stüdyoda söylemiştim.
0: Evet, iki sanatçı. Sen şimdi iki sanatçı olmuş oluyorsun. Ben
1: aslında
0: zaten
1: muhalif okuduğum için iki buçuk sanatçıyım.
0: Ha, iki buçuk mu oldu?
1: Dinleyiciler de, dinleyicilerimiz şimdi beni dinledikçe diyecekler yani, kendini beğenmiş adam yani, durmadan kendini efendim espri yapıyoruz Selma Hanım'la, kendi aramızda böyle bir bilgimize takılıyoruz, lütfen yanlış anlamayın, arada böyle esprilerimiz oluyor. Selma da çok keyif alıyor bir espriden. 2,5 senedir hiç kesmeden devamlı hatırlatıyor bana, sağ olsun. Sesin çok güzel, sesin çok güzel. Senin sesi güzel hanımefendi. Şimdi siz ne hazırladınız? Ne okuyacaksınız?
0: Şimdi ben Amasya Gümüş Hacı Köyü'nden Ahmet Tekin'e armağan edeceğim bu türkümüzü, Ahmet amcamıza. Bahçenize bir taş attım vişneye, ardından gene tabii ki Maraş dedik. Ben Nazmiye ablayı böyle bir hep andım bugün de. Evet. Selamlar yolluyoruz. Kanadım değdi sevdaya, onun derlediği Maraş'tan, Kahramanmaraş'tan onu seslendireceğim ardından da.
1: Tamam Selma'cığım. Sevip de kavuşamayanlara gelsin senin bu iki türkün o zaman Selma'cığım.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım ağzına sağlık.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Sevda, ateşten bir gömlek giyebilirsen diyor ya. Ben giydim. Ben giydim ondan sonra. Vallahi çok güzel bir acı, aşk acısı.
2: Tabii.
1: Bir insanın böyle sevdiğine bağlanması, aşık olması, aşk acısı, sevda acısı çekmesi güzel bir şey. Tabii sonucun da tatlı olması lazım. Benimkinin evet, sonucu da tatlı oldu.
2: Tabii.
1: Epey bir koştum peşinden hanımın. Aşık oldum, sevdalandım. Ondan sonra sağ olsun bir aksilik de olmadı. Ondan sonra sonu da geldi. Ateşten gömleği de giydim güzelce. İyice çıtır çıtır yandım. Güzel oldu. Onun dışında Selma'cığım ilk okuduğun türkü gerçekten benim de repertuarımda böyle işte keşken bu ellere gelmez olaydım, nasip olsa yine gitsem yaylaya, bugün sabah ile Visal Yardan, işte Muzdur Dağı silelenmiş karinem, bunlar hep benim de repertuarımda çok severek okuduğum türküler. Bahçenize bir taş attım vişneye de çok güzel bir türkü. Yani bir insan böyle kimseler yarinden ayrı düşme, yaylasına var.

0: Yağmur yağıyor. Yaslanmış duvara boynunu eğiyor. Dedim güzel. Niye boynunu eğersin dedi babam beni sana vermiş. Yani çok
1: Şimdi
0: çok güzel bir türkü
1: sözleri
0: yani.
1: ne güzel anlattın
0: Sözle
1: da.
0: müziğin örtüşmesi de çok güzel.
1: Müzik örtüşüyor da geçen böyle bir arkadaşlar arasında toplantıda dediler ki türkülerde ne güzel sözler var, ne kadar güzel hikayeler var.
0: Gerçekten öyle.
1: Hani biz bunu gerçek hayatta yaşıyor muyuz? Asla yaşamıyoruz. Yani aşklar yaşamışlar falan. Tabii günümüzde öyle bir şey olmadığı için.
0: Kendi adına konuş.
1: Türküler o yüzden seviliyor galiba. Yani o aşkı arayıp da
0: sen de en kısa zamanda
1: türkülere
0: olursun
1: yönelip
0: inşallah.
1: türkülerden.
0: Ben kabul etmiyorum. Ben gerçekten aşık oldum.
1: O başka artık.
0: Oldum,
1: sunamız,
0: yandım da güzel de oldu, iyi de oldu. Sana öyle bir şey lazım diyor Ferhat abi, doğru söylüyorsun.
1: Yani Ozan türkü yakarken güzel yakıyor ama tabii gerçek hayatta ben şahsi fikrim yani öyle bir
0: ya eskisi gibi böyle
1: sevdalar aşklar yok yani.
0: Orijinal sözlerin olduğu, böyle enteresan kelimelerin bir araya getirilemediğinin meselenin sebebi de yani bir aydınlanmak için bir evin, bir odanın içinde bir gaz lambası kullanılması, ısınmak için bir saman yakılması, onun her şeyin zahmetli olması, kıymetli olması, her şeyin işte çekilen çile de
1: evet.
0: Böyle sözlere, böyle türkülere sebep oluyor. Şimdi bizim hiçbir birçok şeyi zahmet etmeden elde edebiliyoruz. Her türlü her şeyi. Hı hı. Zaten biliyorsun hayatımızda bulunan internet, yapay zeka, yani artık kimsenin bir şey bilmeme gibi bir şeysi yok. Herkes kişi diyor ki ya sağ kulağımda bir çınlama var, yazıyor yapay zekaya, oradan diyor ki kulağına şunu yap.
1: Şimdi Aşık Murat Çobanoğlu'nun bir sözü vardı, derdi ki aşık maşuğa ulaşırsa aşk biter, aşk biterse ben kağıt kalem alıp yazamam derdi. Hı-hı. O yüzden maşuğa ulaşmamam lazım. Belki de eskiden öyle bir dediğin gibi tespitin çok doğru.
0: Hı-hı.
1: Ben de ona katılıyorum. Şimdi her şeye ulaşabiliyoruz. Yani her şey.
0: Galiba Neşet Ertaş'ın bir sözü vardı.
1: Daha çok teknolojinin getirdiği aslında.
0: Evet evet. Aynen. Neşet Ertaş'ın bir sözü vardı. Yanmadan türkü yakılmaz diye. Sanki ondan duymuştum. Böyle çok güzel bir söz.
1: Ha,
0: doğru
1: çok
0: söylüyor.
1: Çok güzel. Aynen.
0: Yani önce yanacaksın, sonra zaten türküyü yakarsın diyor. Doğru söylüyor.
1: Evet.
0: Selma'cığım ben gene bugün bir değişiklik yapayım dedim. Şanlıurfa falan bir türkü daha söyleyeyim istersen.
1: Evet, dinliyoruz.
0: Bu da Şakir Öner Gülhan abimiz, herhalde rahmetli olmuştu Şakir Hoca'nın rahmetli
1: Allah
0: olduğunu
1: rahmet
0: biliyorum. Allah rahmet eylesin. Selahattin Erhan gene Türkiye radyolarının çok özel erkek seslerinden bir tanesi. O da derlemiş. O da Allah rahmet eylesin. Kaynak kişisi de Bedirhan Kırmızı Şanlıurfalı. Kaleliyem kaleli, garip gönlüm yareli. Bu güzel
1: evet,
0: türküyü
1: seslendirin.
0: Evet, dinliyoruz.
1: Gürsoy Baboğlu.

0: Gene güzel bir Şanlıurfa türküsüydü değil mi Gürsoy?
1: Evet Selma.
0: Şanlıurfa'ydı.
1: Bu türkü de Erkan Hoca'nın repertuarındaydı. Ondan da çok dinlemiştim. Koro çalışmalarında da koronun repertuarına da yurttan sesleri de çok getirirdi. Erkan Sürmen.
0: Selamlar çok... yollayalım Erkan
1: Hoca'mıza. Aynen öyle. Tabii tabii.
0: Çok severiz onu da.
1: Aynen öyle. Serbülent Yosun, Erkan Sürmen. Tabii Yaşar Aydaş rahmetli oldu bizim tanıdığımız. Mustafa evet. Özgül ile çalıştık evet. O Mustafa Hoca rahmetli oldu. Bircan Hanım gene öyle. Şeflerimizden.
0: Ümit Bekiza.
1: Allah sağlık versin. Evet Ümit Bekiza hayatta. Ümit Hoca da çok kıymetliydi. Çok güzeldi. Hatta küçük bir şey var Selma'cığım. Bir gün Bircan Hanım'ın bandında yurttan seslerini biliyorsun bir band süresi vardı işte yarım saat. İşte, yani hanım Bircan Hanım'a galiba bir 3-4 dakikalık bir şey lazım. Bağlama sanatçılarına demiş ki ya böyle bağlama takımından türküler olurdu önceden. Hani demiş kendi aranızda bir şey çalıp söyleseniz de şu boşluğu da öyle tamamlasam olur mu? Olur demişler. Ümit Bekiza var, Nurullah Akçayır var, Mustafa Acar var falan. Belki Ferhat abi de vardır bilmiyorum. Ferhat abi de var. Neyse herkes çalıp gerçekten de böyle kendilerince pes bir tondan güzelce bir türkü provada çalmışlar. Bircan Hanım çok hoşuna gitmiş. Ondan sonra demiş ki ya arkadaşlar çok güzel oldu demiş ya. Ben demiş sizin böyle bu kadar uyumlu güzel çalıp söylediğinizi hiç düşünmüyordum. Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Ne güzel oldu demiş. Bak ne güzel çalıp söyledi. Nurullah abi demiş ki hocam ben ederim sanki seni tenzih ederim. Hani o zaten çalıp okuyordu
0: çalıp
1: ya.
0: Okuyordu.
1: Hani, bu, arkadaşlar yeni duymuş olabilirsin ama ben zaten biliyorsun çalıp söylüyordum. Yani, hocam demiş ben ederim sanki seni tenzih ederim. Güzelliğe bakar mısın?
0: Ya,
1: ben
0: ederim
1: sen. Hani bana söyle diyorsun seni tenzih ediyorum. Yani, ağzıyla onu istedik hocam. Ben ederim sanki seni tenzih ederim.
0: Evet.
1: Selma'cığım ufak ufak programımızın sonuna geldik. Dilersen kapanışı ben mi yapayım?
0: Evet evet.
1: Sen bugün olduğu gibi programı artık öbür haftada Selma'cığım tamamıyla kapanışı falan açılışı hepsini sen yaparsın. Ben 8 türkü okuyacağım sen de 2 tane seslendirirsin. Efendim halimizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda...

Ben Gürsoy Babaoğlu ve Selma Geçer arkadaşımız da şimdi mikrofonun başına geçti Selma, çünkü türkülerini seslendirecek. Orkestrada ise bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem abimiz, ritim sazda Ertuğrul Güney abimiz bugün bize eşlik etti, sağ olsun, var olsun. Klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu kardeşim. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz canımız Cihan Yurtakol kardeşimizdi. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş kardeşimizdi. Başka bir Türkiye bir akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Günaydınlar. TRT Türkü çalışanlarına ve TRT Türkü dinleyenlerine günaydınlar diliyorum. Ben Mehmet Akburak, Adana'dan sesleniyorum. Benim bir isteğim olacak. Bağlamam var 3 telli. Bu türküyü TRT Türk çalışanlarına armağan olsun. Ayrıca sevdiklerime ve yanımda servis arkadaşım Hasan Akyıldız'a armağan ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle Allah'a emanet olun.